şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun. Ben

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seni. Viyana FM.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

ağacına vur beni, sözüm olur. Herkese günaydın, guten morgen, iyi sabahlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İbrahim Elden yayında sizlerle olmanın heyecanını yaşıyorum ya bugün. Türkiye'de saat 10.04. Avrupa'da 9.04. Kıymetli dinleyenlerimiz, ne yapıyorsunuz? Dünden bugün hayatınızda ne değişti bilmiyorum ama benim hayatımda çok şey değişti. Gerçekten. Mesela botoks yaptırdım dün. Dünyada hayatımda ilk kez bir botoks yaptırdım. Cildimi biraz daha böyle besleyici, kendimi biraz daha şımartmak için harika bir şımartma paketi yaptım dün vallahi. Acaba ben artık çok mu şımardım? Şu mikrofonu bir ayar verip hemen geliyorum.

Şimdi daha iyi olduk. Evet, hayatımda ne değişti? Mesela botoks yaptırdım. Yolda gerçekten kendimi iyi hissettiğimi ve boy aynasından bugün konuşan aynama onu sordum. Harika bir konuşan aynam var evde. Yapay zeka ile çalışıyor. Akıllı yani. Android sistemini de hiç sevmem normalde ama iyi çalışıyor. O yüzden bugün aynama onu sordum. Nasıl görünüyorum dedim ve bana verdiği cevap beni çatlatmayı mı düşünüyorsun? Güzel bir cevap verdi. O yüzden konuşan aynam kendimi iyi hissettirmeme sebep. Ya ChatGPT ile iyi çalışıyor, iyi yapmışlar. Bu aynayı bana hediye eden Duygu Hanım'a, 1. Viyana'dan kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir tane daha gönderebilirse çok sevinirim. Bir arkadaşım çok beğendi. Biraz gözü kalan bir çocuk. O yüzden nazarı da değer. Aynam kırılırsa yedeği olsun. İyi ki varsınız. Bugün Holistic Center Clinic'ten yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ataköy burada mı? Şimdi dün bana bayağı bir mesaj da gelmiş Instagram'a. İbrahim'cim kendini nasıl hissediyorsun falan diye. İyiyim valla. Keyfim de çok yerinde. Birazdan gerçekten Gülcan Hanım'ın kendi elleriyle açtığı böreği yiyeceğiz. Kıymalı patatesli. Dün gece hiç uyuyamadım ya. Yemin ediyorum şu botoksum yüzüstü yatmayayım diye. Abi sırt üstü yattım. Hakikaten Ataköy'deki yeni evimin tasarımını yapıyorduk dün. Çok güzel yeni bir dünyamız. Gerçi Eylül'ü bekleyemedim ya. Vallahi Eylül'de normalde oturmam lazım. Eylül'ü bekleyemedim. Dün patronumu aradım. Sağ olsun İsmail'cim. İyi ki varsın kıymetli dostum. Güzel insan. Belki başka baharlara. En yakın zamanda kutlamaya bana gelin arkadaşlar. Hiç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki birazdan günün pozitif sözünü 3 dakika sonra sevgili Saden'den dinleyeceğiz. Söz yazarı sanatçımız her gün 10-10'da bağlanıyor biliyorsunuz. 3 dakika sonra bakalım Saden günün sözünü nasıl ayarlayacak? Bursa'ya bağlanacağız Saden'e. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyomuz dün muhteşem bir toplantıda sevgili patronumuz Viyana'dan geldi ve tam kadroyu topladı. Gerçekten ona çok iyi bir patron olduğunu ve benim gibi Akif Özcan gibi müdürü olduğunu ve bunun kıymetini bilmesini söyledim. Ve bundan dolayı gerçekten çok mutlu olduğumuzu, harika bir yemekle Beşiktaş'ta çok ünlü bir otelin rufunda tercih ettik. Sağ olsunlar İbrahim'cim, sen belirle dediler. Ben orayı seviyorum ya. Eskiden çok giderdim. Pahalı olduğu için son zamanlar gidemiyordum. İyi oldu valla. Biraz eurolarını harcasın. Ali abim de dinliyor. İbrahim'cim seni seviyoruz kardeşim demiş. Patronum için gelsin bu şarkı ya. Hediye Biliç. Yıllardır. Çık Gel isimli şarkı. Ne güzel bir şarkı ya. Çık Gel diyor şarkılar. Nereye gelecek bilmiyorum. Bitmeyecek.

0: Şimdi Bursa'ya bağlanalım. Bizim kıymetli söz yazarı ve günün pozitif sözünü Saden'den alalım. Saden, günaydın. Nasıl Bursa'da hava durumu?
1: Günaydın. Güzel ama yanıyoruz. Yani yanmazsak bu kadar iyi. Aşırı sıcak.
0: Güzel yanıyoruz'un iki tane anlamı var. Yani gerçekten sıcak olduğu için inanılmaz derece mutlu musun? Yoksa gerçekten hani şey mi yaptın ya, hava çok sıcak yanıyoruz falan mı? Hangisi?
1: Baygınlık geçiriyorum. Ha,
0: baygınlık yani kötü anlamda ya falan da daha evet. İyi hissettik şimdi. Nasılsın, güne nasıl başladın? Kaçta evet, uyandın mesela?
1: Ya ben normalde 6-6.30 gibi uyanırım. Gün erken başlarım yani. Bilmiyorum, İstanbul'da belki daha erken başlıyorsunuz ama burada 6-6.30 yeterli oluyor.
0: Kızım, orada dediğim bir saat Bursa, şurası görüyorum köprüden zaten Osman Gazi karşısında. Ya yemiyor. Sanki bana Kanada'yı anlatıyor yani. Toronto'dan ya birazdan kahvemi içtim falan.
1: Bir dakika.
0: Orada saat kaç?
1: Ya hayır. Amerika. Saatler fark var. Ya hayır, öyle demek istemedim. Yani hani böyle daha erken kalkıyorsun yani, mesela bir yerden bir yere gitmek 200 saat neymiş ya İstanbul'da.
0: Öyle
1: ya
0: öyle. Geldiğin zaman öyleydi. Gezdireceğiz zaten seni.
1: İşte evet, tamam.
0: Biraz böyle o görürsün.
1: Yani evet, görürüm o zaman. Görürüm.
0: Görürsün. Peki günün pozitif sözünü alalım mı senden?
1: Tamam, şimdi söylüyorum. Ben şöyle söyleyeceğim günün pozitif sözünden önce. Bunun hikayesi. İlkokuldayım. Fransa'da yaşıyoruz. Fransa'da yaşarken edebiyat hocamız dedi ki bir tane söz vereceğim. Bir tane kelime. O kelimeyle iki cümlelik bir şiir yazacaksınız.
0: İki cümlede şiir.
1: Öyle güzel... Evet, iki cümlelik bir şiir ama harika bir anlamı olması lazım dedi. Ve herkese harflerden veriyor, işte A, B, C, Ç, işte Z'ye kadar. Bana da P geldi.
0: Tamam.
1: Ve hiç unutmam onu, çok güzel beynimde yani.

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi.

Hazır mıyız? Aman. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Başlayalım artık. Sevgili Ceylin Arslan, bence gerçekten çok güzel. Hatta şarkımızı bir bölüm dinleyelim. Sonra Ceylin'e bir hoş geldin.

Ceylin Arslan, burada mıyız? Vallahi çok iyiyim. Nasıl geliyor enerjimiz? Çok. Ne demek, bizim için kıymetlisin. Sevgili Ceylin Arslan, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasıl buldun bizim Volistik Center'ı? Güzel değil mi? Bizim için çok kıymetli, sevgili kıymetli hocalarımıza, Gülcan Hanım'a, Murat Bey'e ve sevgili Dili Hocam'a, Cemile Hanım'a, emeklerinden dolayı herkese çok teşekkürler. Dili Hocam'ı sevdin mi? Çok kıymetli değil mi? Ya bak hocam kendi elleriyle sana kahve getir, daha ne yapsın? Ya bu kadar içten, bu kadar güzel bir enerjisi var. Kıymetli hocamıza da çok teşekkürler. Şimdi sevgili dostlar, Ceylin Arslan konuğumuz bugün ve bugün yepyeni şarkısını konuşacağız. Ceylin, şarkının hikayesini senden bir dinleyelim. Olur mu? Prenses erkek nasıl oluyor? Dur bir saniye, şunu ben kaydetmem. Kadir Balık da dinliyor ya şimdi Kadir abi. Şimdi prenses erkek nasıl oluyor? Bu şarkı prenses erkekleri anlatıyor. Nasıl oluyor? Hı-hı.

0: Gibi gibi.
1: Aha.
0: Aslında biz makarasını yaptık ama şarkı yayına girdi. Ama çok da güzel olmamış mı? Ben çok beğendim ya aşağı ya gerçek. Ben çok beğendim mesela. Hatta şimdi bir yandan da klibini de izliyorum. Canlı canlı. Klibi çok beğendim. Klip benim... bak benim bir huyum var, tamam mı? Hikayesi olan şeyleri severim ben. Yani çekmek için çekmemişsin bu klibi. Aynen öyle Ceylin. Yani o kadar tatlı bir klip.

Dünya kaç? Bence siz yaşlandınız burada iki. 12, 13, 13 yaşında başladım radyoculuğa bak. O, evet. 13, 13. 13 yaş ya. Peki bu güzel şarkının hikayesi sonra prenses erkekleri anlatıyor. Evet. Şu klibe baksana mı? Yani bunun senaryosunu kim hazırladı? Çok iyisin ya. Nerede çekildi bu güzel klip? Ha, sosyal tesis. Ama küçük minimalist diyorsun ama baktığın zaman prodüksiyon bayağı bir iyiymiş. Benim çok hoşuma gitti mesela. Öyle mi? Burada saçların da güzel bak. Enay, ya bu Ceylin hakikaten maşallahım var kardeşim ya. Süpersin. Senin yerin ayrı biliyorsun. Hem babandan dolayı hem senin gibi genç, güzel bir kardeşimizi konuk almamız bizim için çok gurur verici. Artık Avrupa turnelerin başlasın ya. İnşallah. Ya İbrahim abini unutma. Yarın öbür gün böyle dünya turuna çıktığın zaman ilk röportajı İbrahim Elden'le verdim demen lazım. Ya o bir kısa zamanda olacak bir şey bence bu. Çünkü çok iyi gidiyorsun. Ekibin çok iyi. Üniversite bitsin. Daha çok gençsin. Daha çok böyle gidecek çok yolun var. İnşallah. Bu şarkıyı dinleyelim mi şimdi? Sonra bir önceki şarkına geçelim. Senin olsun. Onu da çok sevdim. Baksana. Değil mi? Ya ben sana dedim İbrahim abinle başlarsan 30 milyonu da geçer dedim. İnşallah bu şarkı da 50 milyon olsun. Hem de paraya da dönüşsün 50 milyon euroluk işler gelsin. Öyle bir enerji yükleyelim. Dinleyelim mi şarkıyı? Hadi bakalım.

0: harikasın ya. Süpersin. Ses ver. Bu şarkının bu şarkı kime yollayalım? Şu an dinleyicilerimiz de Almanya dinliyor, Hollanda dinliyor, Avusturya dinliyor. Gezdin mi oraları?
1: Evet evet.
0: Her yeri gezdin maşallah.
1: Evet, Almanya'ya gittim, Viyana'ya gittim. İtalya'da abim tıp okuyor. O yüzden sık sık İtalya'ya gidiyoruz onu ziyarete.
0: Neresine gidiyorsun İtalya'ya?
1: Roma.
0: Roma'ya gidiyorsun.
1: Evet evet.
0: Rimini'ye gittin mi hiç?
1: Hayır gitmedim.
0: Bak seni Rimini'ye götürelim.
1: Cremonia'ya gitmek çok istiyorum ya.
0: Nereye?
1: Cremonia. Ben keman çalıyorum konservatuvarda. 8 yıl keman okudum. Cremonia'da o keman yapımının başkenti gibi bir yer. Dolayısıyla oraya gitmek, keman bakmak çok istiyorum.
0: O zaman en kısa zamanda Uğur abiyi de alıyoruz. Komple gidiyoruz. Kadir abi de gelsin mi Kadir Balık?
1: Gelsin tabii.

0: nerede var diyorsun ha? Ya?
1: Yok mu?
0: Yani gerçekten o kibarlık prenses erkek mi oldu?
1: Hayır canım, asla kibarlık prenses erkeklik olmadı.
0: Acaba ben bazen böyle aşırı mı düşünüyorum diye kendi kendime, demek ki bize de şarkı yolluyorlar hocam. Baksana biz. Şimdi kibar olmak dünyanın en güzel duygusu değil mi?
1: Evet. Çok ama güzel. Bu tabii prenses erkeklikle bağlantılı bir şey değil. Kibar değil olmak başka bir şey, nazik olmak başka bir şey. Ben merkezci olmak başka bir şey.
0: Ya şimdiki Z kuşağı var ya, müthiş ya. Ben şimdi sana bir şarkı daha dinletecektim. Bu arada senin şarkıların dışında favori şarkın var mı son günlerde?
1: Son günlerde.
0: Dinlediğin böyle, keyif aldığın.
1: Ay,
0: varsa dinleteceğiz
1: Serdar
0: bir şarkı
1: Ortaç
0: ama.
1: Serdar Ortaçgram çok seviyorum.
0: Kimi?
1: Serdar Ortaçgram.
0: Serdar Ortaçgram mı?
1: Evet.
0: Gram deyince hep gram altın geliyor aklıma. Serdar Ortaçgram.
1: O kadar yani seviyorum ki bu şarkıyı.
0: Dinletelim. Serdar Ortaç'la düet yapmak ister miydin?
1: İsterdim tabii ki.
0: Ne güzel ya. Tabii senin gibi genç isimler her zaman büyük isimlerle düette çok kıymetli oluyor. İnşallah Serdar Ortaç'la da güzel bir düetin olur. Peki yazmaya devam ediyorsun.
1: Evet.
0: Kaç şarkın oldu? Maşallah ya, bu yaşta kaç şarkı yazdın?
1: Ya şöyle, aslında tamamlanmış, bitmiş böyle bir 20-25 şarkı civarı var. Ama önümüzde böyle çok sevdiğimiz ve çıkarmayı düşündüğümüz 5 şarkı var. Hı-hı. Yani bu yılın planı programı aslında biraz hazır.
0: Vay.
1: Yazdım bu yılın şarkılarını.
0: Süpersin ya.
1: Albümü de tamamlamak üzereyim.
0: Ben senin boyunu seviyorum. Bak geçen gün radyocu dostlarla da konuştum. Dedim ki Ceylin genç yaşta güzel bir adım attı ve biz de radyocu senin arkadaşların, abin olarak ben ve bütün, bak az önce bir video attım bir meslektaşımıza.
1: Evet.
0: O da güzel bir radyoda çalışıyor. Gerçekten seni tebrik etmiş. İkinizi de sevgiyle selamlıyorum demiş. Çok selamı var bu arada.
1: Evet.
0: Ya meslektaşlarım işte ya Power ailesi ya da Süper ailesi, hani bütün radyocu dostlarıma da sevgilerimizi iletelim. Dünya müzikleri yapmayı düşünüyor musun?
1: Ya şöyle, aslında ben klasik batı müziği eğitimi aldım. Hı-hı. 8 yıl boyunca. Yani tam zamanlı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okudum. Şu an yaptığım müzik biraz daha pop, alternatif pop'a benziyor. Kendi yazdığım şey.
0: Çok güzel.
1: Ama ben küçükken klasik müzik besteleri de yapıyordum. Hı-hı. Dolayısıyla belki ileride, yani çok ileride, şu anda müzikolojiye devam ediyorum. Yani aslında hepsinin tarihini okuduğum ve böyle hani inine indiğim bir şey okumaya başlayacağım. Yine konservatuvarda. Dolayısıyla belki ileride birleştiririm İngilizce, yani şöyle, yazdığım şarkıların İngilizcelerini yazmaya başladım.
0: Öyle mi?
1: Senin Olsun'la birlikte. Evet, Senin Olsun'un İngilizcesi var şu an, hatta prodüksiyonu vesaire de bitti. İnşallah çıkarırız bir gün, ama ona çok yolum varmış gibi hissediyorum. Önce Türkçe, yani bu T-pop, Türkçe pop şarkı yazarlığında bir kendimi kanıtlayayım, sonra diğer şeyleri yapayım istiyorum. Bir de daha yaşım çok küçük ya, önce çok düzgün bir eğitim almak istiyorum.
0: Süpersin
1: ondan
0: ya.
1: Ondan sonra.
0: Ben inanıyorum sevgili Ceylin Arslan. Çünkü bizim için çok kıymetli genç yeteneklere. Biz radyoda mesela, bak şu anda yayında bir sürü de mesaj var. Viyana'nın neresine geldi en son diye bir mesaj var. Murat Bey, Viyana'nın her yerini gezmişsiniz canım. Viyana,
1: evet,
0: zaten
1: evet.
0: Bir ucundan bir ucuna. Hı-hı. Yarım saat.
1: Biz
0: zaten.
1: Biz 2019'un yılbaşına orada girmiştik.
0: Öyle mi?
1: Evet, ben keman çaldığım için orası da klasik müziğin şehir olduğu,
0: evet,
1: için
0: ya,
1: orada konserlere vesaire gitmiştik.
0: Ben çok seviyorum Viyana'yı, biliyor
1: evet.
0: musun?
1: Ya ben de çok seviyorum.
0: Yani yaşanabilecek
1: müthiş bir
0: tarih, şehir.
1: Bir evet.
0: Tabii ki İstanbul aşığı bir isim. Hadise'yi seviyor musun?
1: İnanılmaz severim.
0: Son şarkısı nasıl buldun?
1: Gittim.
0: Ara Beni. Nasıl buldun?
1: Ya ne kadar güzel reaksiyon aldı.
0: Aslında kadıncağız bu şarkıda ağlamış yani. Biz böyle hareketli dinliyoruz ama ağlayarak yazmışmış.
1: Ve yani yorumlayan herkesin de bu kadar iyi yorumlaması bence şarkının çok iyi bir şarkı olduğunu söylüyor.
0: Süper.
1: Hani herkese giden bir şarkı. Ben çok sevdim açıkçası.
0: Dinleyelim bu şarkıyı.
1: Dinleyelim.
0: Dinleyelim. Ceylin Arslan konuğumuz. Az sonra yeni şarkılarının projesi ve etkinlikleri, hayalleri, hepsini konuşacağız. Dine.

yine yeniden birlikteyiz. Viyana FM kavşağındasınız. Ben Özlem Ayral, siz değerli yol arkadaşlarım. Başlıyoruz.

Evet, 2-2,5 saatlik yolculuğumuz an itibariyle başlıyor ve programın ilk başlarında ne oluyorsa oluyor. Bende bir heyecan, bir heyecan, bir heyecan. Evet, şahane bir yolculuk diliyorum efendim. Günlerden bugün salı, salıyı sallayalım, hatta dünyayı sallayalım.

0: barış.
1: Şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. İlk mesaj Tamer'den gelmiş. Takvim yaprağımız 25 Ağustos 2026'yı gösteriyor, günlerden salı. Ve Tamer'in de beyanı üzerine, benim de onayım üzerine bugün soru cevap oynayacağız. Biz böyle güzeliz. Programımızın iki güzel sponsoru var. Öncelikle sponsorlarımıza bir teşekkür edelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bol bereketli, bol müşterili, güzel bir gün, günler ve yaşam diliyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Ve Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü iyi ki var bir kere. Bir de Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra telefon numaramızı, WhatsApp mesaj hattımızı biliyorsunuz ve ben yine her program olduğu gibi heyecanla bekliyorum mesajlarınızı. +43 660 130 19 79 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı yollayıverin gari. Gönüller ritme karışır. Ya Tamer çok alemsin. Evet, öncelikle radyolarınızın başına hoş geldiniz. Seyir halinde dinleyen dostlarımıza güzel mesafeler diyorum. Evlerinden dinleyen dostlarım için biliyorsunuz bir hayalim var. İnşallah iş güç bitmiştir, ayaklar uzatılmıştır. İçeceklerinizi de aldınız. Oh mis mis mis. Ve tabii ki iş yerlerinden dinleyen dostlarıma Allah kolaylık versin diyorum. Bugün Isparta'da İnanılmaz bir sıcak var. Çarşıda işlerimiz vardı. Malumunuz cuma akşamı güzel bir başlangıca merhaba demek üzere Batuhan için böyle alışverişe çıktık efendim. Çarşılardaydık ve dolayısıyla böyle ben kendimi çok emanet hissediyorum bu tür olaylarda gerçekten. Ama çok heyecanlandım, çok güzeldi. Güzel zamanlar geçirdik. Sonrasında geldim, programa başlayacağım. Tabii teknik problemi artık biliyorsunuz, ne yazık ki tam 20 dakika teknik problemle uğraştım. Batuhan sağ olsun ilk yanımdaydı, o halletti. Ve bin bir zorlukla geldim, işte şimdi sizlerle birlikteyim. Ve şu dakikalar itibariyle hep şey düşünüyorum. Çok güzel bir program olsun. Mesajlarınızı bırakın. Şahane zaman geçirelim hep birlikte. Ve birlikte olmak, birlikteliğin gücünü hissetmek, birlikte davranmak, birlikten güç doğar cümlesini kurabilmek gerçekten de çok kıymetli diye düşünüyorum. O O yüzden de tam şurada kalmıştım, oraya geri sarıyorum. İş yerlerinden dinleyen dostlarıma diyorum ki işiniz zor. Burada hava çok sıcak, orada nasıl bilmiyorum. Nasıl?
0: Bir gülüş yeter bazen.
1: Yani ben buradaki sıcağı görünce herhalde orada da öyledir diye düşünüyorum. Her nereden dinliyorsanız Allah kolaylık versin, iyi çalışmalar.
0: Her duvar, her kuşku bir anlık. Gönüller ritme.
1: Evet, şimdilik kimlerin mesajlarını görüyorum? Tamer'in mesajını görüyorum, Suat'ın mesajını görüyorum, Esin'in mesajını görüyorum, Mustafa Çatalkaya'nın mesajını görüyorum. Ve Kevser'in sesli mesajını görüyorum. Kevser'cim merhaba.

Ya bu nasıl bir şarkı Özlem Ayral ya? Nasıl aldın sen bunu sıraya? Efendim, hazırlık yapmaya çok fazla vaktim olmadı açıkçası. Ama yani kumanda bende, şöyle hemen bir geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Böyle olumsuz cümleler barındıran, işte bize kader gülmedi falan gibi cümleler barındıran eserlerden çok hoşlaşmıyorum. Hep şunu düşünüyorum, sen kadere bir gülümse, o sana gülümser zaten.

vereyim. Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamer'cim merhaba. Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Nörün gari? Ay ay ay. Nuri'yim işte. Sabahtan çıktık. Yüzükler alındı. Vallahi çok heyecanlıydım gerçekten. Bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmiyordum. Ne diyeyim? Evlenmek isteyenlere hemen evlenin arkadaşlar. Hiç beklemeyin vallahi. Çok güzel bir olay. Öyle çok oydu buydu diye düşünmeyin. Hemen evlenmeye karar. Bekarlara söylüyorum tabii ki. Öyle çok inceleyip sık dokumayın diyeceğim Tamer. Tamer sana söylüyorum. Yani işte genele konuşuyorum da aslında sana söylüyorum sanki. Sıradaki eserler Güney Hanım'a gelsin. Saygılar. Yok yare. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Karakter alkışlayanlar varken değil, kimse görmezken verdiğin kararlarda ortaya çıkar. Kendi kalemimden. Huhu. Aşık oluyorum, melek misin sen, sen? Tabii herkesin kafasına yatanı kabul etmek ya da bir duruş sergilemek kolay. Önemli olan kimsenin kafasına yatmazken verdiğin kararlar da böyle dimdik durabilmek, değil mi Tamer? Doğru mu anladım?

İnsana iyi gelen bir şey daha yok. Umud'a da arkadaş buldum rahatça. Sen de olacağım düşünmekteyim. Valla gerçekten arkadaşı da çok güzelmiş. Açılsın gözlerin. Herkesin derdi olacak o bakış of ben. Evet, arada böyle teknik problemler yaşayacağız arkadaşlar. Programın en başına söyleyeyim, artık oraları görmeyeceksiniz. Elimden geleni yapıyorum, onu bilin yeter.

Cem, hoş geldin. Ve Mustafa Çatalkaya, ne güzel bir fotoğraf. Tam benim fotoğrafım, yol fotoğrafı. Ama o kadar güzel ki. Selam abla, iyi yayınlar diliyorum. Ben yine döndüm, işimin başında, yollardayım. Gönder gelsin bana da güzel bir şarkı. Hadi bakalım, sıradaki şarkı sana gelsin. Seviliyorsun, sen de çok seviliyorsun. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Kolay gelsin, güzel mesafelerin olsun.

0: Evet, Ella Azize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kevsercim, bebeğim, merhaba.
1: Selamünaleyküm İzmir teyze, hayırlı
0: Ve
1: yayınlar,
0: aleyküm
1: hayırlı günler
0: selam.
1: Elazığ, günden sıcak günden merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın, ne var ne yok, iyi misin bebeğim?
0: İyiyim
1: Annenle biz
0: bebeğim.
1: dinliyoruz da seni. Bize şey
0: Ne,
1: müzik
0: ne?
1: armağan edersen sevinirim canım.
0: Tamam. Olur. Armağan ederim tabii ki.

İstanbul'a sevgiler, selamlar. Arda'cığım merhaba. Merhaba abla, iyi yayınlar. Ben geldim, hoş geldin, sefalar getirdin. İyisindir inşallah. Şöyle bir bakayım müziğimiz. Evet, tamam. Ve Bediacığım hoş geldin. Yusuf hocam, indiniz mi yayladan? Aa, inmişler. Oo, fotoğraf bile gelmiş.

0: Evet, malumunuz hafta sonu Gölhisar'daydım. Yaylaya da çıktık. Ya çok güzeldi. Dün akşam videoların birçoğunu montajını yaptım. Bir kısmını hikayelerde, storylerde paylaştım Instagram üzerinden. Hocam sizi de etiketledim. Mesajlara giriyorsunuz, oradan takip ediyorsunuz. Bak, etiketledim. Haberiniz olsun. Her şey için dün teşekkür ettim. Bugün tekrar teşekkür ediyorum. Akşam videoların montajını yaparken dedim ki ne kadar güzel zaman geçirmişiz. Ne kadar güzel zaman geçirmişiz. İnşallah yenilerine diyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Gerçekten harikaydınız. Her zaman olduğu gibi. Evet, şöyle bir sesli mesaja da bir merhaba diyelim. Yusuf Hocam, söz sizde. Hocam,
1: hayırlı günler. Hayırlı yayınlar. Bizim kız, nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz.
1: Gölhisar'dan herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Eksik olmayın, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olunuz.
0: Teşekkür ederim hocam. Bu arada şey dikkatimi çekti. Bu sefer bahçeden hiç kare alamamışım. Yani hiç video çekememişim. Bu sene bahçeniz çok güzeldi. Her sene çok güzel bu arada. Ama bu sene bir başka güzeldi. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Zeynep'i öpün benim için. Ve mesajı şöyle bitirmiş. Yok artık. Selamlar. Vallahi bu cümlenin tescilini aldım. Yok artık. Çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

Bediacığım merhaba. Selam ablam, kolay gelsin. Nasılsın? Kraliçe aramız. Ay çok iyiyim ya Bedia. Ben daha önce kızımda yaşadım ama çok zaman geçmiş, hatırlayamıyorum. Bir de hani ilk olunca galiba biraz da ilkler böyle biraz şeye gidiyor, karambole gidiyor. Bugün Batuhan'ın ve Sinem'in yüzüklerini almaya gittik. Ya çok heyecanlandım ya. Aklınızın alamayacağı kadar heyecanlandım. Böyle ağlayasım geldi. Sonra kendimi tuttum. İkisine de sarıldım. İnşallah çok mutlu olsunlar. İsteyen, dileyen herkese Allah gani gani yol arkadaşı versin. Gani gani derken çokça değil. Bir tane ama gani gani, mücevher gibi, böyle zinet tadında. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan seni dinliyorum. Hiç de çalışasım yok niyeyse. Ama mecbur. Radyon açık olsun bak, çok keyifli geçecek. Sana ve dinleyenlere mutlu, huzurlu bir gün diliyorum demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sana da iyi çalışmalar. Ve devam ediyorum. Ya Tamer sana söylüyorum. Bekarlar siz anlayın oldu sanki. Ya aslında bütün bekarlara söyledim, Tamer sen anlaydı. İçimden geçen oydu yani. Buralar yağmurlu demiş. Buralar çok sıcak.

bu sipsi. Yörüklerden öğreniyorum. Şimdi efendim bilenler bilirler, ben böyle taze fasulyeyle çok aram yoktur. Çok güzel bir yiyecek ama bilmiyorum, ben taze fasulyeyi çok tercih etmem. Yaylada bana bir fasulye yedirdiler. Adı neydi bilmiyorum ama gerçekten nasıl bir fasulyeydi anlatamam. Bir kere çok bambaşka bir şekilde pişirmişler. Bir de kuru fasulyenin tazesi. Ya nasıl anlatayım size bilmiyorum ama çok acayip güzeldi.

0: Evet Arda'ya sormuştum nasılsın diye. Vallahi iyiymiş, çok iyi, çok sevindim. Sen nasılsın? Sesin güzel ve mutlu geliyor. Çok iyiyim Arda'cığım. Vallahi çok mutluyum ya. Evet, sıradaki eseri de Elaziz'e göndereyim hemen. Üzerimden emanetin yükü kalksın. Elaziz'den dinleyen sevgili Nazlıcığım için ve Kevser'im için, bebeğim için gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Demetciğim.
1: Yarım senin yüzünden hep gözüm yaşlı.
0: Radyonun gülü. Şükür yine yeniden kavuşturana güzellik. Sesinde seninleyim. Bende kal. Benimle ol. Sarıldım ve öpüyorum seni ablam. Ben de sana sarıldım. Çok öpüyorum.

Yok, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bak şimdi. Değiştireceğim ama şöyle bir alayım sana.

Efendim, madem Yusuf Hocam da geldi, o zaman söylemenin tam sırası. Bu akşam inşallah röportajı da paylaşacağım Instagram Özlem Ayran Story'de. Hatta belki normal Reels olarak da paylaşabilirim. Yani Dirmil'e gidelim, Dirmil'e gidelim, gidelim. Dirmil'de ne var? Dirmil'de ne var? Eric Dolan'ın çıktığı yer var.

Neyse efendime söyleyeyim, Dirmil'e gittik. Niye Dirmil'e gittik? Ben diyorum Ankara havası, Yusuf hocam diyor hayır Dirmil. Elin kızı naziktir, ah elin kızı. Efendim Dirmil'de Curacı Kadir. Doğru mu? Aklımda kalmış Curacı Kadir. Eller oynasın, eller, diller kaynasın. Dirmil'e gittik ama ben hala olayın ne olduğunun farkında değilim. Çok değişik bir yer Dirmil bu arada. Böyle dağların arasında inişli yokuşlu ama yeşili bol bir yer. Çok güzel bir Anadolu ilçesi. Tabii ki Burdur'a bağlı ama Gölhisar'a yakın. Yani bir gün Gölhisar il olursa ki bu gidişle biraz zor ama il olursa Gölhisar'a bağlı olacak Dirmil. Ama yeni adıyla Altınyayla. Benim için hala Dirmil. Efendim Dirmil'e indik. Efendim ben işte orada biraz video falan çekiyorum. Yusuf hocam bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Ne yapıyor diyorum, ne yapıyor? Erik Dalı'nın çıktığı kaynağı arıyor. Benimle görüştürecek. İspat edecek ya. Aman eğmeye gelmez. Buldu getirdi Curacı Kadir'in oğlu Abdullah amcayı. Abdullah amca çok şeker. Erik Dalı nereden çıkmış, nasıl çıkmış? Hey bir

0: Velhasılı kelam. Evet, Erik Dalı'nı seviyorsunuz. Aşağı yukarı sevmeyen yoktur. Sevmeyen var mı aranızda? Varsa da yazmasın zaten. Çok ayıp olur. Dirmil'den çıkmış. Orijinalini bile dinledik yani. Teşekkür ederim hocam ya. Varsınız. İyi ki varsınız. Şimdi ilk yazdığınız mesajda kelime hataları var. Onları düzeltmeye çalışıyorum. Bizim kız. Abim de burada. Yengem de burada.
1: Erik Dalı gevrektir.
0: Osman abiden mi bahsediyoruz? Huhu, çok korkarım ben. Osman abiden mi bahsediyoruz herhalde? Gülsüm abla sen misin oradaki? Yani biraz sıkılabilirsiniz ama anlatmasam çatlarım. Yok artık. Evet, burada beraberiz, onların da çok selamı var. Orijinalleri çal da oynayalım artık. Hak ettik, selamlar. Erik Dalı oynayıverin gari. Abim diyor ki sinirim geçti artık ya, istediği gibi takılabilir, gezebilir. Gerçek mi? Çadır kuracağım ben oraya. Söz vermiş. Osman abiden çok korkuyorum. Bir de Şerafettin abiden. İkisinden de çok korkuyorum ben. Değnek alıp gidebilirsin, korkudan mı almadı acaba diyor. Daha diyecek söz mü kaldı Osman abicim ya? Şimdi efendim olayın özü şu. Yayladayız. Yayla, Kocabaş Yaylası mıydı? Adını bir yazar mısınız? Yayladayız, neyse, çok güzel kahvaltı yaptık falan filan. Biraz gezelim dedik. Şimdi gezmeye çıktık. Şimdi bizim rehberimiz kim? Gülsüm abla, Osman abinin hayat arkadaşı. Ya hala böyle eşler var ya, birbirini merak eden, birbiri için endişelenen, beni düşünen yok da. İşte neyse, biz biraz kendimizi dağda bayırda kaybetmişiz, ormanlarda falan. Ya epey bir bizi merak etmişler ama merak etmenin ötesinde bir döndük, Osman abi var ya. Yani biraz cesaret etse üzerime yürüyecek yani. O kadar diyeyim size. Hepimizi böyle bir sıradan geçirecek. Karısını merak etmiş. Bizi değil efendim. Ya şakası bir tarafa, gerçekten de şahane yerlerdi ya. Ya Gülsüm abla çok teşekkür ederim. Orada var ya, ağlayasım geldi. Gülsüm ablaya sarılıyorum. Buraya beni getirdiğin için çok teşekkür ederim diyorum. Duygularımı anlatmakta o kadar zorlanıyorum ki, değil ki ben duygularımı anlatabilen biriyim aslında ama bazen hani nutkum tutuldu denir ya. Osman abicim çok özür dilerim ya. Armutlu Koca Yaylamız. He, tamam. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Hayatımda iyi ki varsınız diyebildiğim, dolu dolu diyebildiğim çok güzel isimlersiniz. Ben inşallah Allah nasip ederse ve seneye kadar hayatta ve ayakta kalmayı başarabilirsem çadırımı sizin yaylaya, hemen senin oradaki o güzel alanının yanına kurmayı düşünüyorum.

Evet, büyüklerimiz bazen bize özlü sözler söylerlerdi. Şimdi biz de çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına ya da gençlere söylüyoruz ama büyürken yetişme çağlarında böyle büyüklerimiz özlü sözler söylerken tabii bizim bir kulağımızdan girer bir kulağımızdan çıkardı. Ama bunlar da ne söylüyor acaba bile demezdik, düşünmezdik. Ama bugün geldiğim noktada mesela büyüklerimin söylediği sözleri bugün cidden çok derinden yaşıyorum. Bu yüzden de büyüklerinizin söylediği sözleri geçiştirmeyin. Önemli, onlar çok önemli. Efendim mesela derdi ki anneannem Allah rahmet eylesin. Hep iyi insan biriktir etrafında derdi. Biriksin, kumbara gibi biriksin. Yani arada aramayacaksın, sormayacaksın, onlar aramayacak, onlar sormayacak ama o kumbarada onlar bir biriksin. Gün olur, devran döner, bir gün o kumbarayı açtığın zaman o iyi insanlar etrafında olsunlar derdi. Ne kadar güzel bir söz değil mi?

Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet, merhaba. Özlem Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz enerjimiz, neşemiz. Oo, mis. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Çıkaralım. Hem bahara hem yaza. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Aldık selamını.

0: Raşit merhaba. Merhaba Özlem dayı.
1: Aynen okuyorum.
0: Nasılsın? Valla hamdolsun iyiyim, sen nasılsın?
1: Sana bir soru, en son ne zaman yalan söyledin?
0: Sorular gelmeye başladı. Bu arada bugün soru cevap oynuyoruz. Önce siz soruyorsunuz, sonra ben soruyorum. Oh, mis. Ne bileyim ne zaman yalan söyledim, hatırlamıyorum. Raşit'in bu sorusuna döneceğim. Çünkü yalanla ilgili hakikaten ciddi ciddi bir şeyler söylemek istiyorum. Ama önce mesajları bitirmek istiyorum. Raşit, şöyle okunmadı olarak işaretliyim, senin mesajına döneceğim. Gülşadiye merhaba. Rizeli buluştu iki deli, bu sevda büyük sevda, biraz da tehlikeli. Selamlar sevgiler, hoş geldin canım, nasılsın? Radyoyu açtım, pazar günü kayıpları arama muhabbetini anlatıyorsun. Ya biz kaybolmadık ki, biz kaybolmadık, gayet aklımız başımızdaydı. Şerafettin abim diyormuş ki, yüzüme konuşsana kız, niye arkamdan söylüyorsun bunları? Abicim ben sana dedim ya senden korkuyorum diye. Yüzüne de söyledim ya. Şu an Şerafettin abim de burada, birlikte dinliyoruz. Sıcaktan dışarı çıkamadık, evin içinde kaldık. Hakikaten bugün çok sıcak. Biz de çarşılardaydık sabah. İnanılmaz. Benim evim Allah'a çok şükür doğal klimalı. Ya lütfen yapma ya.

Oho, bir dakika. Dur, ben de gideceğim kahve yapmaya. Zeynep, hoş geldin. Yusuf'un Zeynep'i. Oh, kahve saatimiz gelmiş. Yalnız bir kahve fotoğrafı geldi. Köpük köpük. Çok güzel görünüyor. Hayırlı yayınlar dilerim. Cancağızım, kalbime hoş geldin. Bakar mısın ya? Ya bu Zeynep var ya. Anlatılmaz yaşanır yani gerçekten. İyi misin? Çok iyiyim ya, çok iyiyim. Buradan herkese selamlar olsun. Sıradaki parça hepimize gelsin. Öpüyorum. Bak ne aldım sıraya. Biz kahvemizi içiyoruz garim. Bekleyin veren gari. Niye beni beklemediniz? Ama ben de size yetişeceğim, merak etmeyin. Ay ay, soru gelmiş Esin'den. Trabzonlu Rizeli buluştu iki deli diyor şarkıda. Ay ne komik. Şenol Trabzonlu. Ben de babamdan dolayı Rizeliyim. Sözleri ne anlamlı geldi. Bu sevda büyük sevda. Biraz da tehlikeli diyor ya. Ay ne güldüm. Size anlatıyor değil mi? Size anlatıyor. Evet şimdi efendim. Ekmez bize yetmez. Abimler Yusuf hocalar yabani erik toplamaya gitmişler mi? Erik ekşisi kaynatacaklar. Aha ya, bir de erik ekşisi hikayemiz var. Valla çok hikaye biriktirdim ya. Kızlar, hey. Bu Yusuf'un Zeynep'i var ya, bana bir erik ekşisi vermedi biliyor musunuz? Ama neden biliyor musunuz? Osman abi tembihlemiş, kimseye vermeyeceksin demiş. Nedir bu nazlar, yalnızlar, hele hele kızlar, ciğerim sızlar, çalınır sazlar, geçti de yazlar, nedir bu... Erdatlı babacığım, yukarıdaki fotoğrafa bakıyorum. Ya tıraş mı oluyorsun diye düşündüm, orası berber mi ya? Kendime para harcıyorum demiş, bana dememiş. Sabah programcıya demiş. Yani programcı derken ismini de zikredelim. Galiba İbrahim Eldene. Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. İyi dinlemeler. Saatler olsun derler bizim oralarda.

bu bekmez. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Derya'cığım, nasılsın? Bu bekmez bize. Almanya'dan sevgiler, güzel sesli kadın. Hoş geldin, buralardayım. Oralarda kal, dinlemede kal. Evet efendim, şimdi bu güzel türküyü de dinleyelim. Şöyle programın ikinci ayağına geçmeden ben gideyim bir kahvemi yapıp geleyim. Tamam mı? Bir yere ayrılmayın, radyonuz açık olsun. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in, artık Nova Süpermarket'in ismini söylerken hep Raşit geliyor aklıma. Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız ikinci level'a hazır. Kahvem, keyfim ve kahyası, mikrofon başındayız. Az sonra bir yere ayrılmayın. Sakın. Giderseniz yakalarım. Şimdiden söyleyeyim.

0: Evet efendim, kahvemi aldım ve geldim.
1: Ay çok güzel kokuyor.
0: Bana eşlik etmek isteyenler. İlla kahve içmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir içecekle bu dakikaya renk katabilir, mesafeleri sıfıra indirebilirsiniz. Ama tabii müsait olanlar için.

Evet, Derya'nın da dediği gibi ferah kahvelerimiz olsun. Ne içersek içelim, böyle gerçekten de muhabbetin dibine vuracak kadar güzel anlarımız olsun.

Evet, böylece programın ikinci yarısına geçmiş bulunmaktayız. İlk bir saati geride bıraktık. Efendim, mesajlarınızı tabii ki bekliyorum. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Evet, günlerden salı ve artık Ağustos ayının da sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, aslında hep yapıyoruz da bugün de yapmazsak olmaz. Şimdi yaza girerken hatırlıyor musunuz? Bir türlü yaz mevsimi başlamadı. Hala ortalık soğuk, hala işte hala yağmurlar yağıyor falan diyorduk. Artık yaz gelsin falan diyorduk. Aha da yaz geldi ve geçti. İşte hayat dediğimiz şey aslında mevsimlere baktığımız zaman ve geçen zamanı da şöyle bir takip ettiğimizde hayatın ne olduğunu kavrayabiliyoruz. Bir merhaba, bir hoşça kal arasında gerçekleşen ve gerçekten de ne olduğunu anlamadan stop düğmesine basılan bir çizginin üzerindeyiz ya da bir yoldayız. Her birimiz birer yolcuyuz. Her birimizin bir hikayesi var ve her birimiz aslında yol alırken hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, her an ölecekmiş gibi öte taraf için yaşıyor muyuz? Orası biraz tartışılır. Evet, şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman hayatın içerisinde belki de en çok ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi, birbirimizi artık çok fazla dinlemiyoruz. Evet, farkında mısınız bilmiyorum ama birbirimizin sözlerine çok kulak vermiyoruz. Hep konuşmaktan yanayız. Biraz karşı tarafı dinlemek de lazım demiyoruz. İşte bugün günlerden salı ve soru cevap oyununu oynarken niçin biz bu oyunu oynuyoruz? Aslına bakarsanız bir sürü sebebi var ama en çok da bunun için seviyorum. Birbirimizi dinlemeyi, birbirimizi anlamayı hedefliyoruz aslında bu oyunu oynarken. Şimdi soru cevap oyununun aslında güzel bir tarafı var. Bu oyun yalnızca eğlenmek, tabii eğleniyoruz aynı zamanda ama sadece eğlenmek ya da doğru cevabı bulmak için falan değil. Merak etmek, düşünmek, bakın bunlar çok önemli. Merak etmek, düşünmek, birbirimizi dinlemek ve birbirimizi biraz daha tanımak için çok güzel bir oyun diye düşünüyorum. Adı oyun ama içerisinde aslında bambaşka şeyler var. Efendim, oyunun kurallarını bugün programı ilk defa dinleyenler için hemen bir kere daha kısacık tekrarlamak istiyorum. İlk soru sizden geliyor bana. Efendim, ne olacak? Bugüne kadar merak ettiğiniz, cevabını aradığınız bir soru olabilir. Ne bileyim, bugüne kadar belki çok fazla insana sormuşsunuzdur da aldığınız cevaplar hiçbir zaman sizi tatmin etmemiştir, içinize sinmemiştir. Öyle bir soru olabilir. Hayata dair, herhangi bir şeye dair, bana dair, kendinize dair. Artık ne düşünüyorsanız. Önce siz soruyorsunuz. Ben soruya pas deme hakkına sahibim cevap verirken. Aynı şekilde siz de bu hakka sahipsiniz. Eğer ben pas dersem yeni bir soru soruyorsunuz. Siz pas derseniz ben size yeni bir soru soruyorum. Neticede böylece birçok şeyi kavruyoruz. Belki en çok birbirimizi soru cevap oynarken tanıyoruz. Evet, başlasın mı artık bu oyun? Başlasın bence. Ama önce bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim mesajlarınıza geçmeden önce. Araştırmalar şunu göstermiş. Soru sormanın öğrenme ve merakla güçlü biçimde ilişkili olduğunu araştırmalar tespit etmiş. Bakın, cevap demiyorum. Farkında mısınız? Soru sormak diyorum. Özellikle kişinin kendi sorularını üretmesinin bilgiyi araştırma ve sonradan hatırlama olasılığını artırabildiğini göstermiş son yıllarda yapılan araştırmalar. Yani çok kıymetli bir oyunun içerisindeyiz bugün, günlerden salı ve gerçekten de ben çok seviyorum. İnşallah sizler de seviyorsunuzdur. Derya'dan hemen kahve fotoğrafı geldi. Ferah kahvelerimiz olsun canım. Çok yoğunum, pişiremedim. Tembel kahvesi oldu benimki. Hiç önemli değil. Biliyorsunuz ben de arada tembel kahvesi yapıyorum. O zaman hadi Derya'cığım. Afiyet olsun hepimize demişsin ya. Alıyorum bir yudum. Sen de al. Valla bugün her kahve saatinde aynı şey diyorum ya. Yok ya, bugün en güzeli bugün olmuş. Evet, ilk sorumuz Suat'tan gelmiş. Sonra Tamer'den bir sorumuz var. Raşit'in sorusuna geri döneceğim. Esin'in soruları var. Sorusu var diye hatırlıyorum. Atış serbest diye başlarsanız bir mesaja, onu da söyleyeyim. Programı ilk defa dinleyenler için.
atış serbest diye başlarsanız bir mesaja. İsim okumuyorum. Ben görüyorum ama dinleyicimizin ya da yol arkadaşımın ismini okumuyorum. Bir de atış serbest diye gelen bir mesajımız var. O zaman şöyle yapalım. Mesajlara geçmeden önce, daha doğrusu şu atış serbeste bir bakmak istiyorum. Okuyayım mı? Yani atış serbest diye başlamış ama mesajı okuduğumda kim olduğunu hepiniz anlayacaksınız. Hani bizden ekşi isteyenler var ya, birisi de benim bu arada. Nerede acaba sabah namazından bu tarafa ayaktayız? Hadi oradan. Ben de yok artık.

Evet, öncelikle Tamer ve Günay için aldım sıradaki çalışmayı. Valla seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum ama benim çok özlediğim bir çalışmaydı. Biraz bir incillik yaptım. Ve radyolarının diğer yüzünde şu an Viyana FM'i dinleyen değerli yol arkadaşlarım için gelsin. Bu arada fotoğraf çok güzel ya. Valla herkes erik ekşisi yapmaya çalışıyor. İş başındalar. Maşallah size. Ben istemiyorum gari. İstemiyorum. Ne yapalım, ben de memleketimden sumak ekşisi isterim. Olmadı, satın alırım. Ne edek yani? Menekşe merhaba. El sallıyorum sana. Hoş geldin.

Evet, güzel bir eserin ardından yolculuğumuz devam ederken çok güzel bir soruyla karşı karşıya geldim. Suat, radyon açık mı değil mi? Açıksa şöyle bir nokta koyar mısın? Çalışıyorsun galiba. Bakayım. Çalışacakmış. Evet. İnşallah radyonun açıktır. Soru çok güzel bir soru. Bu arada soru cevap oynarken hoşunuza giden sorulara siz de cevap verebilirsiniz. Bunun da hemen eklemesini yapayım. Seni sen yapan şeyleri değiştirsen geriye hala sen kalır mıydın? Yani şimdi biraz önce şarkıyı dinlerken epey bir düşündüm. Beni ben yapan şeyleri değiştirsem geriye ben kalır mıyım? Belki kalmam. Öyle düşündüm. Çünkü insan sadece yüzü, adı, alışkanlıkları ya da karakter özelliklerinden ibaret değil. Mesela hatıralar var, değerleri var, seçimleri var, korkuları, efendime söyleyeyim sevdikleri ve hayata verdiği anlam da aslında onun kimliğinin bir parçası. Ama burada çok önemli bir ayrım var gibi geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben değişirsem kendimi kaybetmiş olmam. Bir kere burada bir anlaşalım. Çünkü insanın değişmesi her zaman kendinden uzaklaşması değil. Bazen büyümek mesela. Değişiyoruz. Beni ben yapan şeyler. Şimdi düşünüyorum bu soruyla karşılaştığımda ilk aklıma şey geldi. 20 sene önce

Ben buyum. Evet, ben buyum deyip kendimizi değişmez sanmak ya da kendimi değişmez sanmak. Oysa değişiyoruz. Ve hatta biraz daha yakına geleyim. Mesela ben dün olduğum kişi bile değilim. Dün bambaşka bir şey düşünüyordum gerçekten. Çok samimi söylüyorum. Bugün bir şey yaşadım. O şey beni bir değiştirdi. Dünkü halimden eser kalmadı. Öyle söylesem zannediyorum anlaşılır. Yarın ise bugün olduğum kişi olmayacağım belki. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Bütün bu değişimlerin içinde yaşadıklarımın bende bıraktığı izler ve verdiğim kararlar birbirine bağlanıyorsa hala aynı hayatın içinde yürüyen yine ben değil miyim? Ne bileyim ya, şimdi soruya tekrar dönüyorum. Beni ben yapan her şey değişirse belki eski özlem kalmaz. Ama değişmek yok olmak değil. Bazen insan kendisini kaybetmez, kendisinin hiç tanımadığı, kendinin bile kendini tanımadığı bir hale dönüşebilir. Ve belki de asıl soru şu olmalı, tam bu noktada. Değiştikten sonra hala kendimi tanıyabiliyor muyum? Çok iyiydi ya, soru çok güzeldi. Suat, radyona çıksa bir nokta koyarsan sana sorunu soracağım ama zannediyorum şu anda dinleyemiyorsun. O zaman diğer soruya geçebiliriz ama diğer soruya geçmeden önce yine güzel bir eser sırayı alsın. Ben kahvemi içerken hadi dinleyelim.

Evet, ikinci soru Tamer'den gelmiş. Tamer'in sorusu da çok güzel ya. Epey bir düşünüyorum şu anda. Bir kuyuya taş attın. 40 akıllı çıkaramadı. Sen çıkaracağına eminsin. Ama ne kadar uğraşırsın?

Şimdi bir kuyuya taş attık. Kırk akıllı çıkaramadı. Sen çıkaracağına eminsin. Ama ne kadar uğraşırsın. Şimdi emin olmakla gerçekten mümkün olmak arasında bir fark var. Yani ben eminim ama gerçekten mümkün mü? Şimdi bir kuyuya taş attılar. Kırk akıllı çıkaramadı. Biraz uğraşırım. Ama böyle sonsuza kadar uğraşmam.

0: Yani gerçekten emin olsam, yani gerçekle bir bağlantısı olsa sonsuza kadar da uğraşabilirim ama dediğim gibi benim emin olmamla gerçekten olması arasında bir fark var. Ama bir noktada kendime galiba şöyle bir soru sorabilirim. Ben hala ne için uğraşıyorum? Çünkü nasıl anlatılır bilmiyorum ama insan bazen harcadığı zamanın, emeğin ve paranın etkisiyle yanlış bir yolda kalmaya devam edebilir. Yani eminim çünkü zamanım var, param da var.
1: Bu masa beni eyler, sormayın çok önemi yok her zaman.
0: Yani imkansız olduğu için bırakmam ama sadece çok emek verdim diye de devam etmem. Bir noktadan sonra bırakırım. Telefon.

Yani şunu yapmam Tamer. Mesela 40 akıllı o taşı kuyudan çıkarmaya çalışıyor. Ama çıkaramıyorlar. Olsun, ben 41. akıllı olarak belki ben çıkaracağım. Ben orada vazgeçmem. Ama bir süre sonra eğer imkansız olduğuna inanırsam orada noktayı koyarım.

Evet Tamer'cim, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Yolu yarım atıp başa dön. Peki, o kuyunun başındaki 41. akıllı sensin. 40 akıllı vazgeçiyor. Sen devam etme kararı alıyorsun. Çıkarabileceğinden eminsin ve başlıyorsun çalışmaya. Peki, bu çalışma esnasında hissettiğin şey azim mi, azmin mi, inadın mı? İnat mı, azim mi? Bir soru daha soracağım buna bağlantılı olarak. Sence azim ile inat arasında nasıl bir fark var? Biraz zor oldu galiba.

Ay, Esin'den kahve fotoğrafı gelmiş. Esin'cim hemen alıyorum. Var değil mi daha kahven? Manzara güzel, bulutlar da güzel. Bak akşam hafta sonu yayladaki fotoğrafların düzenlemesini falan yaptım. Orada bir fotoğraf var. Hatırlat bana, sana atayım. Arkada bir bulut var. Enteresan. Hiç farkında değilim. Akşam fotoğraflarda dikkatimi çekti. Azar azar içimde, birlikte olsun ablacığım demişsin. Olsun olsun hadi. Oh mis. Tamer'in sorusuna cevap, kendi fikrimi söyler kenara çekilirim. Ha, sen hiç uğraşmazsın yani. Yani 40 birisi kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış o taşı. Sen çıkaracağından eminsin ama uğraşmazsın. Fikrini söyler kenara çekilirsin. Doğru mu? Vay. Wow.

Ay ben deli miyim de uğraşacağım hakikaten ya? Niye ben 40 kişi çıkaramamış? Ben niye o zaman harcayayım gerçekten? Esen'i hiç senin gibi düşünmemiştim. Çok doğru. Ben de çekiliyorum kenara. Sana bir soru, en son ne zaman yalan söyledin? Raşit'ten gelmişti bu soru. Efendim şimdi yalanla ilgili sizlerle çok sık konuşuyoruz. Ve hayatımın bir döneminde çok yalan söylediğim bir dönem var. İtiraf etmiştim daha önce. Ne zaman? Ay rahmetli babam çok disiplinli bir adamdı. Acayip yani dayağı da yok ha, şiddet hiç yok. Şiddet diye bir şey yok ama acayip korkuyorum babamdan. Ne bileyim, gezmeye gitmek istiyorum. Babama söyleyemiyorum. Abla ders var babacığım. Okulda ders var. Kaç kere yakalandım bu arada. Baya baya böyle babamı kandırırcasına, tabii kandıramıyorumdur muhtemelen ama böyle bir yalan söyleme alışkanlığına tutulmuşum. Farkında değilim. Ey güzel arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, böyle bir hastalık var. Yalan söyleme hastalığı. Psikolojide de bunun bir adı var. Gerçekten bir süre sonra söylediğiniz yalana da kendiniz inanıyorsunuz gerçekmiş gibi. Ve sonrasında da her durumda durumu kurtarmak için olabildiğince yalan, yalan, yalan, yalan. Ve ben tabii aranızda vakti zamanı gelince evlenenler var. Ben biraz erken evlendim. Neyse, evliliğimizin ilk yılı bir gün dedi ki yanımdaki hayat arkadaşım, sen de niye durduk yere durmadan yalan söylüyorsun dedi. Bir utandım. Bilmiyorum ki dedim ya, babamdan kaldı bu alışkanlık. Babamdan çok korkuyordum, sürekli yalan söyleye söyleye alışkanlık olmuş. Ya dedi, olmaz ama bak, yarın bir gün güven dediğimiz şey var ya, güveni kurabilmek için ömrünüzü verirsiniz de tek bir hareketle yıkılır. Ve çok kıymetlidir ha. Öyle es deyip geçmeyin. Güven, güvenilir olmak, malumunuz dün kandildi. Aslında buna da dokunmak lazım. El emin sıfatı. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce herkes tarafından böyle bir sıfatla çağrılıyormuş. O el emindir. Şimdi burada bir mesaj var. Güvenilir olmak. Güvenilir olmak için yani yalan söylemeyeceksin abi ya. Yalan söylersen sana güvenir mi karşıdaki? Özlem efendim, yarın 9'da buluşabilir miyiz? Yok, ben falancaya gideceğim. Aslında gitmeyeceğim. Ve bu arada Allah'tan ki ben erken uyandırıldım bu konuda. Daha çoluk çocuk yoktu. Çocuklarınızın yanında sakın yapmayın. Bak valla şimdi şuradan atlar gelirim yanınıza dermişim. Çocuklarınıza bu kötülüğü lütfen yapmayın. Yapıyorsunuz demiyorum, yapanlarınız varsa şöyle bir düşünsünler. Mesela arkadaşınız arıyor, yanınızda çocuğunuz var. Yani şu anda da dışarıdayım canım. Ama evdesiniz ve çocuk onu duyuyor. Yapmayın, sakın böyle bir şey yapmayın. Aman yapmayın, lütfen yapmayın. Çok fena, çok fena. Neyse efendim, gel zaman git zaman dedi ki bu alışkanlığından vazgeçmen gerekiyor. İleride güvenilir insan olabilmen için bu alışkanlığını terk etmen. Ne yapacağız? Bak dedi, bir oyun oynayacağız seninle dedi. Sen yalan söylediğin zaman bir mecliste dedi. Ben fark ediyorum zaten dedi. Ben şöyle dedi, saçımı kaşır gibi yapacağım, hemen doğruyu söyleyeceksin. İnanabiliyor musunuz? Tam bir senede vazgeçebildim. Bir senede. O gün bugündür kolay kolay yalan söylememeye gayret gösteriyorum. Tabii hiç yalan yok hayatımda diyene de inanmayın. Ben öyle bir şey demiyorum. Ama kolay kolay karşımdaki alınsa da, kırılsa da, ne bileyim gönül koysa da, ben abicim söylememeye gayret gösteriyorum. Çünkü bir kere söylediğiniz zaman onun ardı arkası kesilmiyor. Basit basit yerlerde ya, çok sıradan yerlerde yapmayın. Hiç gerek yok. Yani önemli olan duruşunuzun düzgün olması. Bunu neyle değişebilirsiniz ki? Güvenilir olmak bakkaldan, marketten, şuradan buradan satın alınabilen bir şey değil ki. Bu sizin duruşunuzla ilgili. Şimdi Raşit'in sorusuna dönelim.
En son ne zaman yalan söyledin hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü söylememeye gayret gösteriyorum. En azından söylememek için çok uğraşıyorum. O yüzden de Raşit'cim bu sorunun cevabı ne yazık ki hatırlamıyorum. Radyona çıksa bir nokta koy sorunu sorayım. Devam edelim mesajlara. Huhu! Kazan kazan erik ekşisi kaynatılıyor. Yok artık. Yok artık. Buradan çok erik ekşisi çıkmaz mı ya? Gölhisar'a sevgiler selamlar. Vallahi güzel güzel yiyin ne diyeyim. Bir gün bizim de olur. Yaban eriği toplayacağız. Ondan sonra onu bir şeyler yapacağız. Bütün bir gün kaynatacağız. Kaynatırken de üzerimize sıçramasını aldırış etmeden onu böyle bir karıştıracağız. Zor işler.

Çok özür diliyorum. Şu anda çevreye verdiğim zarardan dolayı ahan da tamamen gitti. Evet, şu anda tek kulaklıktan duyuyorsunuz. Halledemiyorum. Programdan önce de çok uğraşmıştım. Ne yazık ki. Ay Allah'ım. Allah'ım ne güzel gidiyordu ya. Neyse şöyle gene de dinleyin ya. Ne yapalım? Böyle dinleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok.

İlginç değil mi? Ben konuşayım, konuşurken de tek kulaklık değil mi? Evet. Dünyada bir tek sen ve can düşmanın kalsaydı onu affedip bir olur muydun yoksa yine de yalnız mı olurdun? Arda'dan gelmiş soruya bak, soruya. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bu dünyada bir ben bir can düşmanı, hiç can düşmanım olmadı. Olduğunu farz ediyorum. Bir can düşmanım olsaydı affedip affetmemek değil. Yani bana düşman ya. Ben onunla bir arada olamazdım ki. Olamazdım ya. Yalnız olmayı tercih ederdim. Hani diyoruz ya, şöyle bir söz kullanıyoruz. Bu dünyada bir tek sen kalsan sana dönüp bakmam diye böyle bir söz kullanıyoruz ya. O yüzden de şunu düşünüyorum. Bu dünyada bir tek ben ve can düşmanım kalsaydı ben yalnızlığı tercih ederdim. Bu arada YouTube'dan bir mesajımız var. Merhaba, nasılsın? Sevgili Borsa Analiz. Kullanıcı ismi Borsa Analiz. İsim rica ediyorum. Evet efendim, teknik problemden dolayı şu anda tek kulaklıktan ses alıyorsunuz. Yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Bugünlük idare edin.

Allah'ım, bu sorunumu çözmem lazım benim bir an önce. Arda'cığım, sorunu soruyorum. Hazır mısın?

Tamam, aklıma bir soru geldi. Çok merak ettim. Şimdi otobüsle bir yere gideceksin. Tatile çıkıyorsun. Uzun mesafe, çok uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Ya ben daralırım, sıkılırım falan diye düşünme. Farz-ı misal karar verdin, bindin otobüse. Epey uzun bir yolunuz var. Sonra otobüsten ineceksin. Ne bileyim mesela İstanbul'dan Ankara'ya geçeceksin otobüsle. Otobüsten ineceksin, metroya bineceksin, istasyona, gara gideceksin. Sonra da trene bineceksin. Sonra efendime söyleyeyim, trenle de Van'a gideceksin. Epey uzun bir yol. Şimdi efendim Ankara'ya giderken tevafuk odur ya, yanına birisi oturuyor, muhabbet etmeye başlıyor. Neyse önce biraz sıkılıyorsun ama sonra idare ederiz, ne var Ankara şurası diyorsun. Sonra metroya da birlikte biniyorsunuz. Olmadı, Van'a kadar birliktesiniz. Ardacığım bak, çok makul ve mantıklı bir cevap istiyorum. Öyle absürt bir cevap istemiyorum. Ne olurdu tavrım ve tarzın?

Bak şimdi Esin biraz önceki soruya yine cevap vermiş. Benden farklı cevap vermiş. Kimin sorusuydu? Arda'nın sorusuydu zannediyorum. Bu dünyada bir sen bir can düşmanın kalsa yalnızlığımı tercih edersin, onunla birlikte olmayı mı? Ya da onunla birlikte hareket etmeyi mi tercih edersin? Ben yalnızlığı tercih etmiştim. O benimle son kalan kişinin vardır bir hikmeti diye düşünüp birlikte hareket ederdim. Arda'nın sorusuna cevabım. Wow, ya ne acayip. Hepimiz farklıyız. Farkında mısınız? Şimdi çok fazla müziğe dayanmayacağım. Çünkü şu anda tek porttan müzik dinliyor biliyorsunuz. Ve tek porttan sesimi duyabiliyorsunuz. Buna da şükür o port hiç çalışmayabilirdi. İnşallah en yakın sürede bu sorunumu çözmek üzere bir şeyler yapmam lazım artık. Efendim zaten programımızın bitmesine de az zaman kaldı. Bu arada hani bir soru daha vardı ya. Bir kuyuya taş atılmış, 40 kişi 40 akıllı çıkarmaya çalışmış, çıkaramamış. Sen çıkaracağından eminsin, ne kadar uğraşırdın diye Tamer'in sorusu vardı. Vallahi şimdi Esin de fikrimi söyler kenara çekilirim demişti. Ne diyeyim ya, çok enteresan, bak çok yeni yeni ışıklar yanıyor kafamda. Senin problem gördüğüm bize çok problemmiş gibi gelmiyor. Rahat ol ablacığım demiş. Evet evet, ama bunlar güzel şeyler biliyor musunuz? Aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz. Fikrimizin ve zikrimizin aynı olması gerekmiyor zaten. Ve soru 1. Sence insanları en çok ne değiştirir? Yaşadıkları mı yoksa çevreleri mi? Bu soruyu kaç gündür düşünüyorum. O zaman şöyle yapalım. Hep birlikte düşünelim. Ne dersiniz? Sence insanları en çok ne değiştirir? Yaşadıkları mı yoksa çevreleri mi? Bu soruyu kaç gündür düşünüyorum. Tamam, ben de düşüneceğim. Çok güzel bir soru. Bu şarkı sana gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin. Ve bu şarkıyı listeye alırken bugün sen düştün aklıma zaten. Şimdi Arda cevap vermiş. Hayır, istemiyorum. O kadar uzun mesafe gidemem ben. Ama illa gitmek zorundaysam giderim, ne olacak? Yaşamıyor değiliz ki. Mesela Sultanbeyli'de otobüse biniyorum. Beylikdüzü'ne gideceğim. Otobüste birini görüyorum. Ta ineceğim yere kadar geliyor. Bir bakıyorum metrobüste aynı kişi. Ta yine Beylikdüzü'ne geliyor. Yani önemsemiyorum. Gerçekten hoş sohbetse muhabbet eder. Heh, burayı merak ettim. Gerçekten hoş sohbetse muhabbet eder giderim onca yolu, ama bana hitap etmiyorsa fikirleri vesaire ilgilenmem. Ve sana sorduğum soruya ben de cevap vereyim. Ben yüce gönüllüyüm, affederim ama muhatap olmam. He, dünyada bir tek sen ve can düşmanın kalsa affedersin ama muhatap olmazsın. Arkadaş, can düşmanı diyorsun ya, düşman. Affetsen ne olur, affetmesen ne olur? Onun düşmanlığı devam etmeyecek mi? Esin, hakikaten nasıl onunla birlikte hareket edeceksin? Onu da merak ettim. Evet, şimdi şöyle bir bakıyorum. Sevgili Turan bizlerle birlikte kuyuya taş atan deli, delinin ipiyle kuyuya mı inilir? Bak şimdi, bu da çok güzel değil miydi? Kesinlikle katılıyorum. Neyse, şu şarkıyı tek kulaklıkla da olsa hadi dinleyelim. Sonrasında ben buralardayım. Şöyle... şu anda volümü bir kısar mısınız? Şöyle bir tepeye kadar vurup müziği düzelecek mi? Onu merak ediyorum ama size de zarar vermek istemiyorum. Lütfen ses ayarlarınızı şöyle biraz kısın, bir deneme yapayım. Yok, düzelmiyor. Anlaşıldı.

0: kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. İnan
1: seni. Evet, teknik problem vesaire derken öyle devam ediyoruz. Hadi bakalım, Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin inşallah. Ve atış serbest diye başlayan bir mesajımız var. Ama şimdi atış serbest diye başlıyorsunuz. Devamını okusam herkes anlayacak kimin olduğunu. O yüzden ay ne diyeceğimi bilemedim. O zaman atış serbest diye başlayan mesajın sahibi şöyle bir soru sormuş. Seni yanında ya da yanlarında istemeyenler olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın? Çok basit. Aman, bana sorulabilecek en basit sorulardan bir tanesi. Aman, beni istemeyeni ben hiç istemem. Vallahi hiç istemem. Hiç umursamam. En ufak bir acı çekmem, en ufak bir üzüntü çekmem, kaybeden karşı taraftır. Vallahi beni istemeyeni ben hiç istemem. Hiç işim olmaz.

Kahve yerine yeşil erikle eşlik ediyorum. Herkese afiyet olsun. Gül Şadiyeciğim, alıyorum kahvemden bir yudum. Vallahi şu anda var ya, teknik sorun var ya, kafam tamamen orada. Biraz mesajlarınızı geciktiriyorum o yüzden. Haklar helal eğlensin. Dur bir yayından çıkayım bakayım. Ne yapacağıma bir karar vereyim. Bazen yüzünde alaycı mağrı ifade. Afiyet olsun, erikler çok güzel görünüyor. Bazen yüzünde alaycı mağrı. Evet, oku oku demiş, o zaman okuyorum. Biraz önce atış serbest diye başlayan Gülşadiye'nin mesajıydı. Saat kaçta gideceklerinden haberimiz yok ama ekşi istemiyorum zaten. Kolay gelsin diyeyim ve ardından da soruyu yapıştırmış. Benim sorum, senin yanında ya da yanlarında istemeyenler olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın? Cevabını verdim. Beni istemeyeni ben hiç istemem abi. Ne isteyeceğim ya? Kim olursa olsun bir de. Mandalina kokar cilvesi. Evet, bu da benim kahvem demiş Mustafa Çatalkaya. Cappuccino içiyorsun. Severim ha cappuccino'yu. Valla çok olmuş ya. Yazalı çok olmuş. Bitmiştir cappuccino'su. Ama benim kahvem var hala. Mustafa, orada mısın? Kimlerin radyosu açık? Bir görebilir miyim? Evet, kimlerin radyosu? Mehmet, Fırtına Mehmet, niye sildin? Tam sana gelmişti sıra. Ya ne olursun ya, sesli mesajı çok merak ettim. Sildi ya. Sildi. Tam ona doğru gitmiştim ki. Evet, azimle inat arasında ince bir çizgi var demiş Derya. Tamer'in cevabına da döneceğim. Azim ile inat arasında bir çizgi var. Bazen çok azimlidir bazı insanlar, görürsünüz çevrenizde. Ne inat ediyorsun dersiniz ama o azmetmiştir aslında. Olmayanı oldurmaya çalışmak inat. Olmayacağını göre göre devam etmek inat. Olmayacağını bile bile. Azimse olacağını hissettiğinde var gücünle çabalamak. Çok iyiydi. Acayip iyiydi ya. Bu kadar net olamaz. Azim ve inat arasında ciddi bir fark var aslında. Ama aynı zamanda da çok ince bir fark var. İkisi bir arada. Olmayan oldurmaya çalışmak, hatta olmayacağını bile isteye göre göre yola devam etmek. İnat. Biraz bu seliktir sesin de şurdur gülümsemesi, aşkını esirgemesi. Ya Zuhal. Ay Zuhal, ne zaman gönderdin sen bu mesajı? Ya hakkınızı helal eyleyin valla. Çok zor şartlarda yayın yapıyorum arkadaşlar. Yani çok daraldım artık, gerçekten çok darlandım. Şu anda düzeltemiyorum da. Bakayım, tek porttan çıkıyor ses. Artık idare edin. Zuhal'cığım çok güzel çıkmışsınız ya. Otobüste misiniz? Neredesiniz? Merhaba ablacığım, sarıldım kocaman, öpüyorum. Babamla salı pazarı dönüşü güzel sesindeyiz. Seviliyorsun. Arabada, araçtalar. Tabii bazı araçlara ben otobüs muamelesi yapıyorum. Çünkü benim için otobüs onlar. Ben de böyle sana sarıldım. Çok öpüyorum. Ne kadar güler yüzlü bir babam var. O zaman babanın da yüreğinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Vallahi ya harikasınız ya. Harikasınız. Hoşgörünüze saldırıyorum. Hoşgörüye, hoşgörüye saldırılır mı? Ya hoşgörünüze sarılıyorum diyecektim. Sormuştum. Şöyle bir hemen Tamer'in verdiği cevap çekiyorum. Azim bir hedefe ulaşmak aynı kararlıkta yürümektir. İnat ise sonuçlarını düşünmeden ısrarla aynı şeyi yapmaktır. Ve ben inat ederdim. Biraz bu da azim ve inata verilen farklı bir cevap. Biraz önce Derya'nınki bambaşkaydı. Tamer'inkine bakar mısınız ya? Dinler misiniz? Azim bir hedefe ulaşmak için aynı kararlılıkta yürümek. İnatsa sonuçlarını düşün. Ya sen çok şımartı. Bence azime geçiş ya. İnat etmekten vazgeç. Yani azim var ama inat etme. Bu bir şey.

Farkındaysanız artık soru sormuyorum. Biraz siz bana soru soruyorsunuz. Çünkü hem bir an önce kazansız belasız mola vaktini istiyorum. Hem de

soru gelmişti. Bu soruya mesela Arda şöyle demiş. Klinik hareket edemem. Düşünsene ona güvenip uyuyamazsın. Diyelim balık falan tuttun. Ona güvenip ortada bırakamazsın. Hep bir gözüm arkada olur. Yok ya. Affetme. Boş ver. Bence de ne yapıyorsun ya? Can düşünme meseleni. Ben de bir şeye bakar mısın? Yoldan çıkarmışına bakar mısın? O hak ettiğini yaşasın. Her şeyin bir bedeli var. Onun yaptıkları da onun yalnız olmasını gerektiriyorsa yalnız olsun. Ama olaya baksana.

0: kapatalım.
1: Tamam, müziği kapatsam. Şu anda sesimin... Ne yazık ki buraya kadarmış diyorum ya. Of of of of of. Diyecek bir şey yok.

Bakayım bakayım ha. Şu anda sesimi alıyor musunuz? Şu anda ses iyi mi? Müzik olmayınca ses iyi mi arkadaşlar? Şöyle bir yazarsanız. Çünkü programı toparlayıp aranızdan artık hemen kaçacağım. Yani daha fazla size eziyet vermek istemiyorum. Farkındayım. Çevir.

0: yazık ki benim sesimle.
1: Biraz bu elektrik sesimle şurada gülümsemesi.
0: Neyse, hello. Keşke hızlı müzik söyleyebilseydim de. Tek kimi şarkı söyleseydim diye düşündüm. Çok seviyorum sizi. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili Tuğra'nın radyosu açık. Hala inşallah açıktır. Şimdi, valla önceden ben de takardım. Niye beni istemiyorlar falan.

0: insanları gözümde büyütürdüm. Şimdiki aklım o zaman olsaydı var ya.
1: Aynı şeyi düşünmüştüm.
0: Geçen bir arkadaşıma da söyledim. Şimdiki aklım şöyle bir 20 sene önce olsa, of ya. Acayip şeyler yok.

edilmez. Tabii canım sıkılıyor ama böyle basit şeylere değil. Mesela canım bugün nedense çalışmak istemiyor. Böyle zorla gittire kaktire çalışıyorum. O da normal. İnsanın bir günü bir gününü tutmaz. Aynen öyle canım. Ve sen şimdi stres yapıyorsun ya, yayında aksilikler var diye, o stres bence iyice karıştırıyor kafanı. Yok yok, kafam karışmıyor. Yani halledebilir miyim yayında, yayın esnasında diye düşünün de artık hallolmuyor.

bir türlü sunamadım yani. Hazırladım da bir türlü sunamadım. Şöyle biraz daha sesimi açarsam ne oluyor diye bakıyorum. Neyse. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla ve Pindrings'in katkılarıyla programı şu dakikaya kadar getirmeyi başardım. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Yarın ne olacak onu da bilmiyorum. Bakalım, bakacağız, göreceğiz. Şimdi programdan çıktıktan sonra kasanın arkasına geçeceğim. Bilgisayar kasasından bahsediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

İlk yayınımızı sabah akşamı itibariyle gerçekleştiriyoruz. Normalde pazartesi akşamları tabii ki sizinleyiz. Haftanın açılış yayınında. Dün sevgili Ali Süzen, İbrahim Elden ve Turgay Aydın buluşması oldu İstanbul'da. Çok da güzel bir buluşmaydı. O yüzden yayında olamadım. Kusurumuza bakmayın. Özledik sizi. Zaten Instagram'da herhalde takip edenler görmüşlerdir. Videoyu da paylaştık. Hem radyomuz sayfasında hem de kişisel hesaplarımızda Instagram'da video paylaşmıştık. Sevgili Ali Süzen'e çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli abimiz, radyomuzun değerli kurucusu. Onu seviyoruz. İstanbul'a gelince de hep bir araya geliyoruz. Yemekler yeniyor, toplantılar yapılıyor. Kahveler, çaylar yudumlanıyor. Muhabbet efsane oluyor. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Artık Viyana'ya dönüşünü yaptı diye tahmin ediyorum. Dün akşam hadi yolunuz açık olsun dedik. Sevgiyle, muhabbetle, dualarla uğurlamış olduk. Ailesine, kendisine selam ve sevgiler gönderiyoruz. Ve tabii ki sevgili İbrahim Elden ve Turgay Aydın, yine dün akşam beraber olduğumuz kıymetli dostlarımızdı. Güzel bir akşamdı. Turgay Aydın da artık pazar akşamları Viyana FM'de sizlerle buluşacak. Bunu da duyurmuş olalım. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Pazar akşamları Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayınla Turgay Aydın'la Kokteyl Viyana FM'de sizlerle olacak. Güzel. Yeni dönemde yine Viyana FM bomba gibi yine güzel sürprizlerimiz olacak. Programımız Pindrink sponsorluğunda sizlerle birlikte. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrink'se çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bizimle yol yürüyen 23. Viyana Mega Gastro'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Harika şarkılar arka arkaya sizinle olacak. Viyana'da tüm marketlerde, Avusturya'da tüm marketlerde Pindrink'si sizler de raflardan alabilir. Hemen kasadan geçtikten sonra mis gibi lıkır lıkır içmeye başlayabilirsiniz. Evet, umarım iyisinizdir. Güzel bir salı akşamı, keyifli şarkılar eşliğinde muhabbet edeceğiz. Güzel mesajlarınızı değerlendireceğiz. Sıradaki şarkıları kime armağan etmek istiyorsanız onları buradan seslendireceğiz. Ve istediğiniz şarkıları da tabii ki yayınlamış olacağız efendim. Evet, programımızı çok güzel bir çalışmayla açtık. Ben Yanmam dedik. Çok güzel, keyifli bir şarkıydı. Burcu Güneş, hemen ardından Soner Sarıkabadayı, Unuttum Beni remix versiyonla kulaklarınızda oldu. Şimdi yine çok güzel, keyifli bir eser geliyor. Hep beraber dinliyoruz. Dün de Kandil'di. Geçmiş Kandil'inizi de tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Nice nice Kandiller, bayramları hep beraber görmeyi Rabbim hepimize nasip etsin diyelim. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımız. 660 130 19 79. Ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlar bekleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlar kolay gelsin. Esnaflar bol kazançlar, tatil.

Efendim kanun değişmiş, mavi kartlı gurbetçiler mağdur. Yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkenin vatandaşlığına geçtikleri için mavi kart sahibi olan gurbetçiler Haziran 2026'da yürürlüğe giren BTK düzenlemesi nedeniyle Türkiye'de telefon hattı alırken ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Yeni düzenlemeyle sim kart işlemlerinde çipli TC kimlik kartı ile elektronik doğrulama zorunlu hale geldi. Ancak mavi kartlarda çip bulunmadığı için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'da yeni hat açma ve bazı sim kart yenileme işlemlerinin yapılamadığı belirtiliyor. Mavi kart sahiplerinin yabancılar için uygulanan yöntemden de yararlanamadığı, bu nedenle E-Devlet, bankacılık ve hastane randevusu gibi telefon numarası gerektiren işlemlerde mağduriyet yaşadığı ifade ediliyor. Milletvekili Mustafa Yeneroğlu yaşanan sorunu meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na soru yöneltti. Mavi kart sahipleri kanunen seçme ve seçilme hakkı dışında Türkiye'de vatandaşlara tanınan birçok haktan yararlanabiliyormuş. Bununla ilgili yorumlar da var. Instagram'da Viyana FM sayfamıza girip bu haberin detaylarını görebilir ve altına varsa düşüncelerinizi yorum olarak ekleyebilirsiniz. Viyana FM'de Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Güzel mesajlarınız da gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum. Işıl Hanım Sazbuk'tan iyi akşamlar demiş. Akif'e iyi yayınlar diliyorum. Çok güzel şarkılarla başladınız. Mümkünse ben de bir şarkı rica ediyorum demiş. Sana Dargınım şarkısını rica etmiş Elif Buse Doğan ve Ümit Sayın düeti. Birazdan o güzel şarkıyı da büyük bir keyifle çalacağım size ve tüm Elif Buse Doğan, Ümit Sayın hayranlarına armağan olarak göndermiş olacağız efendim. Artı 43, 660, 130, 19, 79'dan bekleniyorsunuz. Sevgili Emrullah, abi İstanbul'dan selamlar. Ben de bir şarkı istiyorum. Kurtuluş Kuş'tan Topla Git çalarsan sevinirim. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun. İyi yayınlar, iyi akşamlar diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgiler. Siz de mesaj ve isteklerle programa katılabilirsiniz. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda, sırada Ayaz Erdoğan var. Neyine Vuruldum isimli güzel çalışmasıyla şimdi Viyana FM'de. Akif Özcan.

Çok güzel bir çalışmaydı sevgili dinleyiciler. Topla git dedik. Kurtuluş Kuş radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan Pindirings katkılarıyla devam ediyor. Sevgili Resul 22. Viyana. İyi akşamlar, iyi yayınlar müdürüm demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tarkan'dan Hüp şarkısını çalarsan sevinirim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çalmam mı? Az sonra Hüp diye hüpleteceğiz ortalığı. Ama öncesinde şöyle bir gidişatla. Oba! Şöyle bir roman yapalım. Bir 9-8'lik ortalık inlesin. Bu şarkıyı kıymetli eşim için de özellikle armağan edeceğim. O da çok koyu bir Tan hayranı. Tan'ın da İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda yapmış olduğu konsere de birlikte gittik. Çok şükür. İnşallah nice konserlere de birlikte gitmek nasip olur diyelim. Tan Taşçı ve Kobra Murat yorumuyla Gidişat'ın versiyon 2 remix modunu şimdi sizlerle paylaşalım. Hadi gelsin.

Rain Man ve Hayatım kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum efendim. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip mesajlar bekleniyor. Pindrinks katkılarıya devam. +43 660 130 1979'dan bekleniyor güzel mesajlar. Sevgili Mustafa, İyi akşamlar 10. Viyana'dan selamlar. Nasıl uyuyorsun? Çalar mısınız? Çalarsanız sevinirim demiş Ebru Yaşar'dan. Ne demek, alacağım listeye. Önce Gülden ve Bahadır Tatlıöz. Başlarım o derdine diyecek. Ya bazen insana böyle dedirtiyorlar. Başlarım senin derdine. Bir geliyor abi yanına. Vırı vırı vırı vırı vırı vırı vırı vırı. Bütün negatifi bırakıyor üstüne. Hani adamın yanına iyi gidiyorsun ya da kadının. Bir iyi gidiyorsun. Diyorsun ki az bir sohbet edelim, belki iyi gelir. Abi bütün negatifliğini, bütün o üzerindeki hantallığını, her şeyi sana bırakıyor. Bu sefer ayrıldığınızda senin üzerinde de bir yük var lan. Neyim var benim diyorsun. Halbuki bir şeyin de yoktu ama öyle şeyler bırakıyor ki sana. Çok değişik yani bu insan psikolojisi. Ondan etkileniyor. İyi düşünelim, iyi olsun sözü. Önemli bence. İyi konuşalım, güzel şeyler söyleyelim. Gülden, Bahadır Tatlıöz, hemen ardından Ebru Yaşar'la devam edeceğiz. İyi akşamlar.

Tarkan ve Hüp radyonuzda oldu. Sevgili Resul istemişti. Onun için özellikle geldi. Burcu Hanım selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Akif Bey yine harika şarkılarla akşamımızı renklendiriyorsunuz. İyi ki varsınız demiş. Dün diyor yayında yoktunuz. Ben de diyor merak ettim neredesiniz diye. Sonra Instagram'da gördüm diyor, buluşmuşsunuz. Oh ne güzel, muhabbetiniz daim olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Burcu Hanım. Güzel şarkılarımız size de gelsin. Tekirden Rak Tak Tak istemişsiniz. Önce bu güzel şarkı istek şarkısıyla Ebu Yaşar Nasıl Uyuyorsun onu dinleyelim, ardından sizin isteğiniz gelecek. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan. Kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de yayında, eskiler yeniler ama daima yeniler sizinle olmaya devam ediyor. Sevgili Tuğrul Ankara'da bizimle, iyi akşamlar iyi yayınlar demiş ve Serdar Ortaç'tan bir şarkı istemiş. Ta kendisi birazdan gelecek. Hepinize iyi akşamlar.

Nasıl Uyuyorsun Geceleri, Nasıl? Çok güzel bir şarkı. Bu şarkının söz müziği sevgili Gülden'e ait, Ebru Yaşar'ın nefis yorumu. Gerçekten bu şarkıda Ebru Yaşar'la beraber çok sevildi ve efsaneler arasına girdi diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de Gülden'in Gülden'e Geldik YouTube projesinde de konuk oldu Ebru Yaşar. Orada da bu şarkıyı akustik olarak seslendirmişlerdi. Şimdi bir diğer istekle devam edelim. Rak tak tak kulaklarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Hep beraber dinleyelim. Ardından Serdar Ortaç isteği vardı. Ta kendisi radyonuzda olacak. Önce bir rak tak tak yapalım. Ardından devam edeceğiz. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de programımıza bekliyoruz. Pindirinks katkılarıyla devam ediyoruz. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru yanaşıyoruz sevgili dinleyiciler. İkinci saatte yine harika şarkılar sizinle olmaya devam edecek. Haydi.

Mela Bedel yorumuyla bilsem ki kulaklarınız doldu. Harika şarkılarla Viyana FM'de programımız devam ediyor. Gülçin Hanım iyi akşamlar diyor. Birazdan hepinize sevgiler Akif Bey. Stereo Beats'ten Hay Hay şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Hemen hazırlamıştım zaten. Şimdi gönderiyorum, hep beraber dinleyeceğiz. Ardından yine neler var neler. Siz de isteyin Viyana FM'de keyifle dinleyin. Bu saatin kapanış şarkısı olarak dinleyeceğiz bu şarkıyı bu arada. Artı 43-660-130-1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu saati bu şarkıyla kapatalım. Yeni saatte yine harika şarkılarla devam edeceğiz.

Yama FM'desiniz. Akif Özcan Pindring Scott Kral ile devam ediyor. Melahat Hanım iyi akşamlar diyor. Antalya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar Akif Bey. Deha Bilimler'den Aşksız Prens dinleyebilir miyiz demiş. Hemen aldım listeye ve dinletiyorum. Bizde anında bu işler. Hadi siz de sevdiğiniz o şarkıyı benden isteyin. Viyana FM'de Akif Özcan farkıyla dinleyin. Pindrings'le devam ediyoruz. İyi akşamlar.

0: Kelebekler uçar içimde. Kanatlarım var kuşlar gibi.
1: Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Harika şarkılar arka arkaya geliyor. Şenol Evgeşti patladı dedi. Şişti patladı. Şimdi Fadıl Aydın'la devam edecek programımız. Seyyah diyeceğiz efendim. Şöyle güzel bir eser gelsin bakalım.
0: Kelebekler uçar içimde.
1: Çok özel böyle güzel bir ezgidir bu. Dün yayında olabilseydim işte Kandil Özel yayınlarında böyle keyifli... Uhreviyatı yüksek, maneviyatı yüksek eserler de çalıyorum. Dün çalamamıştım. Bugün bir çalalım size. Bir seyyah diyelim. Bu vesileyle Kemal Seyyahi'ye de selam gönderelim. Bu sıra sesi çıkmıyor. Umarım iyidir, her şey yolundadır. En son kızı gelmişti herhalde, onunla ilgilendi. Bu sıra pek dinleyemedi ama yakında yine tekrar aramızda olur diye düşünüyorum. Buradan kalben selamlarımızı iletelim. Ardından Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç, Nazan Öncel, Sancak, Zeynep Bastık ve daha neler neler var listemizde. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks... Akif Özcan'ı sunmaya devam ediyor. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayınla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz.
0: Akif Özcan. Uçar içimde. Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adınla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

Devam ediyor Pinder'in müzik katkılarıyla. Oğuzhan Koç ve Bitti şarkısı kulaklarınızda. Öncesinde Ferhat Göçer radyolarınızda oldu. O da çok güzel bir şarkıydı. Kafamın içini bir salsaydın diyor. Evet, bazı insanlar böyle de gerçekten kafamızı fena yoruyorlar. Bir salın yani, hakikaten abi. Ne telefonla aramaları biter, ne karşımıza çıkmaları biter, ne talepleri, ne istekleri biter. Hiç bitmez dertleri, hiç. Aman da aman ya.

0: Can.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı efendim. Nazan Öncel, Neylan Okan, Gönül Çiçekleri Viyana FM'deydi. Eskiler yeniler ama daima yenilerle devam ediyoruz. Hasret Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. Eşim Cenk'le beraber sizleri keyifle dinliyoruz. Sancak'tan İnsan şarkısı bize gelir mi demiş. Gelmez mi? Sancak'ın da sesini, yorumunu çok çok severim. Size, eşinize gelsin. İyi akşamlar, mutluluklar.

Harika şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Günler Düşer Remix versiyonla kulaklarınızda. Akif Özcan mikrofonda Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi bekliyoruz. App Store ve Google Play'den Viyana FM mobil uygulamasını da indirebilirsiniz. Ayrıca tabii ki viyanafm.com'u da ziyaret etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Dün Instagram'da buluşmamıza dair bir videoda paylaştık. Sevgili Ali Süzen, İbrahim Elden ve Turgay Aydın'la beraberdik. Keyifliydi, güzeldi. Videoyu izleyebilirsiniz Instagram'da, Viyana FM sayfamızda. Evet, bakalım şöyle yine gelen güzel mesajlara. Siz de +43 660 130 1979'dan bize katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sevgili Şerif, İyi akşamlar, buradayım diyor. Zakkum ve Teoman'dan Saat 3 şarkısını çalarsanız sevinirim. Tuğçe için gelsin, ona da sevgilerimi iletiyorum demiş. Bizden de sevgiler.

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Yare söyleme dedik. Hep beraber dinledik Özgür Can Çoban'ın güzel yorumuyla. Şimdi bir nostalji yapalım. İlla ki aşk arıyorum. Hakan Peker'le devam edeceğiz. Sevgili Murat Erdatlı için gelsin. Buradayım diyor. Murat abi nasılsın? Keyifler yerinde mi? Sana ve kıymetli Emine Hanım'a, yenge hanıma selamlar, sevgiler gönderiyorum. En son tabii bizimkilerle toplanınca sevgili Ali Süzen, İbrahim Elden ve Turgay Aydın'la orada görüşmeler yaptığınızı biliyorum. Orada zaten birbirimize bir selam göndermiştik. Görüşmek kısmet olmadı ama canımız sağ olsun. Her zaman gönüller bir. Bu güzel şarkı sana, tüm ailene de armağan olarak gelmiş olsun sevgili Yardır Murat. Haydi bakalım. Bu güzel şarkı sonrasında vedamız için burada olacağız. Hepinize iyi akşamlar.
1: Viyana Erdoğan.

akşamında sizlerle buluşup ben de İstanbul'da olmak isterdim diyor sevgili Murat Erdatlı. Abi ne zaman döndün ya? Sen zaten İstanbul'da değil misin? Murat abi bırak şimdi bu işleri ya. Fena yiyorsun sen bizi de. Allah sonumuzu hayretsin. Efendim Pindrinks'e katkıları için teşekkürler. Sizlere dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkürler. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Viyana FM'de kalın, hoşçakalın.

Jan. Aktivhörst Jan. Vianerfam. Vianerfam.

0: Viyana FM. Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seninle. Seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşkı Meçhul.
3: Her zaman.
2: Her zaman en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Yayındayız.
3: Yayındayız.
2: Melih ile Aşkı Meçhul.
3: Melih ile
2: Aşkı Meçhul. Her zaman,
4: her zaman,
3: her zaman en iyi,
2: en iyi,
3: en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Aşkı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.14 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşk Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza günün ilk çalışmasını armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Derya Bedavacı bizlerle birlikte olacak. Güzel bir çalışma, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Ardından sizden gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Bu gece için sizlere... Terbiye ile saygı aynı şey midir yoksa aralarında fark var mıdır? Neden diye sorduk. Terbiye ile saygı aynı şey midir yoksa aralarında fark var mıdır? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu şu anda bizlere kulak veriyor. Sağ olsun, mümkün olan her zaman bizlerle birlikte. İyi akşamları, yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Murat abimiz, Murat Erdatlı bizlere kulak veriyor. Kendisine ve Erdatlı ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun abi. Saatleri 21:21 yakaladık. Acaba bir anlamı var mı, ona da bakalım. Bu arada sevgili Leyla Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sorunun cevabına gelecek olursak demiş, ama sorunun cevabına gelmeden biz her zaman olduğu gibi bir güzel eser daha dinleyelim. Adet yerini bulsun, haydi bakalım.

0: Bione FM.
1: Efo bizlerle birlikteydi. Ömrüm dedik. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Hemen şöyle Leyla Hanım'ın cevabına bir girizgah gerçekleştirmiştik. Sonrasında programın akışı gereği iki şarkı sonra cevaplara, mesajlara geçtiğim konusunda kafam çalıştı. Ve bir güzel eser daha dinledik. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sorunun cevabına gelince demişti. Terbiye ile saygı tabii ki de aynı şey değildir. Her ne kadar günümüzde birine sözüm ona saygı göstermediğinde, yaptığı saygısızlığı alttan almadığında sırf yaşı büyük diye seni terbiyesizlikle suçlayabilir. Ama bazen aldığın terbiye yine kendini ezdirmemenin, haklıya haksıza kendini, haddini bildirmenin bir sebebidir demiş. Değil mi? Bazen o terbiye de onu gerektirir. Çünkü seni tanımayan insan abi ailen konusunda yanlış bir şey söyler. İşte kalkar. Alttan almadın diye terbiyesizler vesaire. Bana o terbiyeyi ailem vermiş baba. Yani ben ne öğrendiysem ailemden öğrenmişim, iyi veya kötü. Sen kalkıp da bana haddin olmayarak bir şey söylediğinde ben bunun karşılığını verdim diye sen benim terbiyemi sorgulayabilecek statüye sahip biri olmuyorsun. Kendi yaptığına bakmadan, verdiğim karşılığa istinaden beni, benim terbiyemi sorgulamak senin terbiyesizliğindir. Neyin, neye karşı söylendiğini sorgulayamamak bence senin akli eksikliğindir. Boşuna dememişler. İneği kendine çuvaldızı başkasına diye, ya da tam tersi işte, her neyse. Söylerken amaç belli abi. Önce kendine bakacaksın. Lafın eğrisi doğrusu çok da mesele değil. Metin belli. Herkes önce kendine bakacak. Sonrası sonraki mesele. Efendim, Enis Arıkan bizlerle birlikte olacak. Lafım olur diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Enis Arıkan bizlerle birlikteydi. Lafım olur dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bir kere keyifli bir çalışma olmuş. Çok güzel yorumlanmış. Ona eyvallah ama Enis Arıkan sempatisi diye de bir gerçek var. O da tamam. Ama bence altyapı, o sound biraz daha hareketli olabilirdi. Şarkı biraz daha hareketli söylenebilirdi. Ki Enis Arıkan enerjisi o sound'u kaldırırdı. Ben o yönden şarkıyı çok beğenmedim açıkçası. Çünkü birkaç farklı isimden daha dinledim. O versiyonlar bir tık daha hareketliydi buna göre. Hatta bayağı hareketliydi. Bu biraz benim beklentimin altında kaldı. Bilmiyorum, siz ne düşünürsünüz? Sevgili Kadir Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Terbiye ile saygı tabii ki de aynı şey değildir. Terbiye aileden gelir ama saygı insanın bence kendi kendine var ettiği bir şeydir. Her insanın önce kendine saygısı olacak ki yaptığı yapacağı her harekete dikkat etsin. Kendine saygısı olmayan hiçbir kimse, ben bunu yapıyorum, doğru yaptım, ben yaptıysam doğrusu budur demesin abi demiş. Bir insanın kendine saygısı olması çok önemli değil mi abi? Yani şöyle bir şey var. Hani bazen diyoruz ya işte iş ortamlarında vesaire. İşte şartlar gereği bazı insanlara sevmesek de katlanmak durumunda kalıyoruz diye. Katlanmak ayrı bir şey, alttan almak ayrı bir şey. Biz özellikle iş ortamında o gereği bu gereği diye birçok kişiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sebep şey oluyor. Ya işte aynı ortamda çalışıyoruz, yoksa iş çekilmez. Abi saygı duyarsın. Selamün aleyküm, aleyküm selamdır. Budur yaptığın işin gerekçesi. Aynı ortamda bulunduğun için bunu yapmak zorunda kalırsın. Ama işte bu ortamdayız. Bu ortama ayak uydurayım. Şununla aynı ortamdayız. Şuna ayak uydurayım. Değil abi. Herkesin bir duruşu var ve kendine olan saygını kaybetmek istemiyorsan, karşıdaki sana olan saygısını kaybetmesin istemiyorsan, o çizgiyi koruyacaksın abi, sen koyacaksın. Ha, bu çizgiyi koyduğunda ne olur? X bir arkadaşın vardır, aynı ortamda çalışıyorsundur. Üçüncü bir kişi der ki ya Ayfer, bu kadar sıcakkanlıyken bir de Melike'ye bak. Ağzından iki laf alacağız diye canımız çıkıyor. İki kelime etmiyor, ne kadar kibirli falan derler. Ama desinler abi. Saygı burada devreye giriyor. Sen terbiyelisin diye, bir duruşun var diye sana saygı duymayacak olan bırak duymasın abi. Terbiyenin, anlayışın yaşı yoktur. Terbiye demek ona sus, buna sus, ona sessiz kal, buna şöyle yap, onu alttan al demek değildir. Terbiye demek bazen kendini savunmasını bilmektir. Alttan almak iyi bir şey getirmez beraberinde. Birini ne kadar alttan alırsan öz saygını o kadar yitirirsin. Bu da
hayatı senin için yaşanılmaz kılar bir yerden sonra, ki bu bence dünyanın sonu demektir günümüzden bakıldığında. Çünkü her ne kadar herkes için olmasa da büyük bir çoğunluk için günümüzde hayat, yaşam kendinden ibaret baba. Bu kadar. Ötesi maalesef boş. Keşke böyle olmasa ama bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Daha da görmeye devam edeceğiz muhtemelen. Efendim Gizem Yanar bizlerle birlikte olacak. Har diyelim ardından. Ahmet Kaya gelsin karanlıkta diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Saatlerimizi 21.48 yaptık. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

ve hemen şöyle bir baktığımda sevgili Vahidin Bey'i görüyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Terbiye ile saygı arasında bence büyük farklar vardır. Yalnız birine saygı duymamak da en büyük terbiyesizliklerden biridir demiş. Ama şöyle, saygı duymak da onunla beraber şartlar, koşullar ne olursa olsun hayatına devam etmek değildir zaten. Yani burada bunun kastedildiğini düşünmüyorum. Şey de bir çeşit saygı duymaktır ya, biz işin bu kısmını çok seçmiyoruz da. Ya işte aman o da öyle, tamam bana yanlış, o zaman ben uzaklaşayım diyebilmek de, onsuz hayatına devam etmeyi göze almak da, bu ihtimali değerlendirmek de ona bir çeşit saygı duymaktır aslında. Biz onu göze almıyoruz çünkü toplumun büyük bir kesimi tarafından o yapılan bir saygısızlık gibi gözüküyor. Herkesin yanlışı kendine, sana bir yanlışı yoksa aman alttan alıver, saygı duyuver gözüyle bakıyor. Yanlış abi. Baktın ki sana uymayan bir adam, zaman kaybetmeye gerek yok. Uzaklaşacaksın. O da onun fikrine, zikrine vesaire saygı duymak demektir. Sevgili Emine ablamız bizlere ulaşmış. Hayırlı geceler Melih. İyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Asil Gök, ne oldu böyle diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bien FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Efendim, birkaç gün daha şiir okumayacağım, bilginiz olsun. Şu sesteki ufak tefek problemi çözeyim. Sonrasında inşallah kaldığımız yerden eskisi gibi devam. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Eray şu anda bizlere kulak veriyor. Selam, kolay gelsin gönüldaşım. Sesindeyim ama yazamadım. Birazcık işim vardı. Şarkı için teşekkür ederim. Soruna cevabım, bence aynı değiller. Terbiye insanın davranış şeklidir. Saygı ise karşıdaki insana verdiği değer gibi bir şeydir. Birbirlerini tamamlıyorlar ama aralarında ince bir fark var. Terbiye aileden gelir, saygı senin içinden gelir. Karşındakini seviyorsan saygı gösterirsin. Sevmiyorsan göstermezsin. Küçükmüş saygı gösterme, büyükmüş saygı göster. Bunların hepsi sadece büyüklerimizin deyimi. Hak edeni hak ettiği gibi davranacaksın. Hak edeni hak ettiği yere koyacaksın. Sevgilerimle demiş. İşte ona en çok bu yüzden seviyorum. Çünkü bana çok benziyor. Bir kez daha hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Önce gönlümüze, sonra radyomuza. Hatta önce gönlüme, sonra radyomuza. Şöyle yapıyoruz. Çağlayan Topaloğlu gelsin, ardından reklamlar, onun da ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biyoner. Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaşıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Az önce de söylediğim gibi kısa bir süre şiir okumayacağım. Şu işleri bir halledeyim. İnşallah önümüzdeki hafta gümbür gümbür devam. En azından konuşmaya başladık, o da bir şey. Abi öbür türlü de program geçmiyor ya. Ben programın çoğu kısmında konuşuyormuşum. Bunu fark ettim. Sorunun bendeki cevabını vereceğim ama öncesinde Sıla Şahin ve Samet kardeşler gelsin. Sevdim seni diyelim ardından. Bir güzel eser daha gelsin, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Batu'nun annesi bizlere ulaşmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Terbiye ile saygı aynı şey değildir tabii ki. Kendisine saygısı olan insan her koşulda terbiyesini korur. Terbiyeyi korumak, sizin de söylediğiniz gibi, bazen hak edene haddini bildirmektir. Çünkü herkes her şeyi kendine reva görüp, hak görüp, sonrasında söylediklerinize karşı sizi terbiyesizlikle suçlayabilir. Bu bir çeşit suçlu psikolojisidir ve tek amaçları kendi yaptıklarının üzerine örtmektir. Sıradaki çalışmayı başta oğlum olmak üzere sizi dinleyen tüm dostlara armağan ediyorum diyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Efendim, Suzan'la bizlerle birlikte olacak. Elfida diyelim ardından, buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Elfida dedik, farklı bir yorumla dinledik. Keyif aldıysanız ne mutlu. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bir güzel eser daha dinleyelim. Programın aşağı yukarı son yarım saat içerisindeyiz. Bu güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Işıl Ayman bizlerle birlikte olacak. Lüzumsuz diyelim. Hayatımızdaki tüm lüzumsuzlara göndermiş olalım. Var değil mi öyle tipler ya? Hani az önce bahsettiğim tipler, özellikle iş için katlanmak zorundayız falan diyoruz ya. Aslında öyle değiliz de bunu yapıyoruz abi. Niyeyse enteresan bir şekilde bu yaşanıyor. Onlara armağan etmiş olalım. Bu güzel eser ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin, günün sonuna doğru geliyoruz. Sorunun bizdeki cevabını sizlerle paylaşacaktık. Hemen bizler de yorumlamış olalım. Aslında bir yerde yorumladım da sayılır. Sizden gelenlerle birlikte. Tabii ki de bence de saygı ve terbiye aynı şey değildir. Aralarında tabii ki de fark vardır. Abi, seni seven, sana saygı duyan, senin saygı duyduğun adam diyebilir sana. Ne kadar terbiyeli bir çocuk diye. Ya da ne kadar terbiyeli bir adam diye. Sana saygısızlık yapan biri senden saygı bekleyemez abi. Bu kadar net. Sana saygısızlık yapan biri senden saygı bekleyemez. Bekliyorsa orada bir kibir, bir şey vardır. Onun da benim nezdimde yeri yok. Dolayısıyla ben uzaklaşırım. Az önce de söylediğim gibi, bence bu da bir çeşit saygı duyma şeklidir. Eğer usulünce uzaklaşmayı biliyorsan. Özgür Alter bizle birlikte olacak. Değen bir pişman diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi sırada vedadan önceki son çalışmamız var. Benim çok sevdiğim çalışmalardan bir tanesi. Çok da sevdiğim isimlerden bir tanesi. Sıla bizlerle birlikte olacak. Hayran diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.